0: Diğer mucize akli, manevi mucizeler. Peygamberlerin doğruluğunu ispatlayan en güçlü delil bu tür mucizelerdir sevgili dostlar. İnsanların özellikle akıl ve vicdanlarına hitap eden, onları düşünmeye ve gerçekleri kavramaya yönelten, böylelikle peygamberlerin ve getirdiklerinin hak olduğunu ispatlayan mucizelerdir. Bunlar hissi mucizeler gibi belli bir zamanda ve mekanda vuku bulan değil, her asırdaki insanların akılları ve vicdanlarına hitap eden evrensel mucizelerdir. Peygamberlerde bulunan emanet, dürüstlük, doğru sözlülük, ihlas, cesaret, merhamet, azim gibi üstün ahlak ve kişilik özellikleri, daima temiz ve asil bir soydan gelmeleri, verdikleri mesajların akıl, vicdan ve külli gerçeklere uygunluğu gibi hususlar akli mucizelerdendir. Geçmiş ilahi suhuf ve kitapların orijinal metinleri elde mevcut olmadığından, akli manevi mucizelerin en güzel örneği Kur'an-ı Kerim kabul edilmiştir sevgili dostlar. Akli ve manevi mucizelerden sonra kulaklarınıza ulaştıracağımız bir diğer mucize, haberi mucizeler. Peygamberlerin doğrudan veya melek aracılığıyla Allah'tan aldıkları vahiylere dayanarak verdikleri geçmişe ve geleceğe ilişkin haberlerdir bunlar. Geçmişle ilgili haberi mucizelere, Hazreti İsa'nın insanların evlerinde ne yediklerini, ne sakladıklarını önceden haber vermesi, Kur'an-ı Kerim'de geçmiş peygamberlerle kavimleri arasında geçen olayların ayrıntılı olarak anlatılması, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geçmişe ait haberi mucizelerine örnek teşkil eder. Söz konusu mucizelerin bir kısmı da gelecekle ilgilidir. Mesela Kur'an'da Bizans'ın İran'a mağlup oldukları ama 3-5 yıl içinde onları yeneceklerinin bildirilmesi ve bunun aynen gerçekleşmesi, zahiri şartların Müslümanların aleyhine gibi göründüğü Hudeybiye Antlaşması'nın ardından Mekke'nin fethedileceği, yine Müslümanların Mescid-i Haram'a girecekleri ve İslam'ın diğer dinlere üstün geleceğinin müjdelenmesi gibi hadiseler, Kur'an'da yer alan gelecekle ilgili haberi mucizelere örnek teşkil eder. Değerli radyo dostları, bugün programımızın içerisinde mucize çeşitlerinden bahsettik. Sırasıyla hissi mucizeler, akli manevi mucizeler ve haberi mucizelerle kulaklarınıza ulaştık. Sevgili dostlar, bu mucizeler konularına göre mucizelerdi. Bir sonraki programımızda gaye ve fonksiyonlarına göre mucizelerden bahsedeceğiz. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsanın en büyük yükü kendisi olan bir varlık. Kendi yükünden kaçmak için neler neler yapmıyor ki insan. Güneşli bir günde çölün tam orta yerinde kendi gölgesinden kaçmaya çalışıyor nefes nefese. Telaşla sağa sola koşturuyor, beyhude yere kendini yoruyor. Ellerini yüzüne kapatıyor ve gözlerini yumuyor. İnsanın en büyük yanılgılarından biri de bu. Görmediği tarafından görülmediğini sanmak. Kendisi görmeyince her şeyi gören ve işitenin de kendisini görmediği zanına kapılabiliyor insan. Ne büyük bir yanılgı. Oysa bütün varlık binbir renk ve desenle ipek bir halı gibi dokunmuş ve insanın ayakları altına serilmiş. Yıldızlar incecik mavi bir türe inci taneleri gibi serpiştirilmiş ve insanın başı üzerine kondurulmuş. İlahi kudret çağlıyor dört bir tarafta. Buluttan yağmur iniyor. Kupkuru toprağın damarlarına can yürüyor. Kar taneleriyle bembeyaz bir yorgan gibi örtülen yeryüzü bahara yemyeşil uyanıyor. Bu aşinalık mı acaba insanı kör eden, her gün gördüğüne bu denli alışmak, varlığına şaşırmamak başka nasıl izah edilebilir ki? Biz varlığımızın körleri, yokluğumuzun feryat edenleri değil miyiz? Kapatıveriyoruz gözlerimizi.

tıkayıveriyoruz kulaklarımızı. Böylelikle yok sayıyoruz görmediklerimizi ve duymadıklarımızı. İnsan an geliyor, sadece etrafını değil, kendini bile yok sayıyor. İnsanın en büyük kavgası kendisiyle. Yoksa ne her sabah güneşi gökyüzüne taşımak, ne de bulutları toplayıp yağmur yağdırmak gibi bir yükümlülüğü var. İşittiğine iman etmek ya da isyan etmek arasında seçimini yapmakla meşgul insan. Asırlardır yaptığı şey bu. Temiz havayı ciğerlerine çektiği ilk günden beri yaptığı şey. Yeryüzüne ayak bastığı ilk andan beri yaptığı şey. İlk tohumu ektiği, ilk yağmuru gördüğü ve ilk lokmayı yediği zamandan beri yaptığı yegane şey bu. Ya her zerrede deveran eden ihtişamlı yaratılışın zihni ve kalbi parıltıları içinde ruhunu gezdiriyor ya da aklıyla cedelleşip kalbine küsüyor. Seçim insanın kendi elinde. Ya gezdirecek ruhunu yıldızların ötesinde ya da hapsedecek kendini karanlık kuyuların en dibine.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene. İster hekim getir, ilaç ver, ister kam getir, büyü yaptır. Eceli gelen kişiye bir fayda sağlamaz. Ey hayat sahibi kişi! Bugün diri olduğuna bakıp da gaflet uykusuna dalma. Ölüm bir gün yakana yapışacaktır.

0: Merhabalar sevgili dinleyenlerim, Bağımlılıktan Özgürlüğe programında yine birlikteyiz. Bu programda bağımlılıklarımızı konuşuyoruz, ancak bağlılıklarımızı yeniden hatırlamak ve bağlılığın bağımlılıktan önce geldiğini, asıl olanın bağlılık olduğunu, bağımlılığınsa riskli bir boyut taşıdığını ifade etmek için sürekli hatırlatıyoruz. Tabii bağımlılıktan özgürlüğe başlığı da bizim özellikle özgürlüğün, özgür iradenin, insanın iradeli varlık oluşunun Cenab-ı Hakk'ın ona en büyük lütfu olduğunu fark ettirmek için. Bugün bağımlılık kavramını ve daha sonra dünyada ve Türkiye'de yaygın görülen bağımlılık türlerini konuşacağız. Ama bugün bu kısa programda bağımlılığı tekrar bir hatırlayalım, özgürlükle bağlantısını değerlendirelim istiyorum. Tabii bağımlılık biliyorsunuz bireyin fiziksel, sosyal, ruhsal, zihinsel sağlığını olumsuz yönde etkileyen patolojik bir durum. Belli bir davranışa ya da madde kullanımına karşı geliştirilen kontrolsüz bir yönelim. Biz bu kontrolsüz yönelimi, denetim dışı davranışları, denetim dışı bir kişilik inşa sürecini insan olmak bakımından, inanan insan olmak bakımından, özgür insan olmak bakımından onaylamamız mümkün değil. Çünkü insanı diğer canlılardan ayıran nedir sorusuna, biliyorsunuz biz hepimiz genellikle iki olguyla cevap veriyoruz. Bunlardan bir tanesi insan özgür, diğeri özgür ama sorumlu. Sorumlu olduğu için mi özgür, özgür olduğu için mi sorumlu? Elbette özgür olduğu için sorumlu. Cenab-ı Hak da bizi özgür birey olarak muhatap alıyor ve tek tek hepimize ayrı değer veriyor. Kendi ruhundan üflediğini ifade ediyor Kur'an-ı Azimüşşan'da. Ve biz doğal olarak içinde ilahi nefes taşıyan varlıklar, diğer bütün diğer varlık türlerinden farklıyız. Canlı cansız, insan dışı bütün varlıkları terazinin bir kefesine koysanız, tek insanı da diğer kefesine koysanız yine insan ağır geliyor. Dolayısıyla yalnızca bireyin kendisini değil, içinde bulunduğu toplumu da derinden etkileyen, hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundan bahsediyoruz bağımlılığı konuşurken. Tabii kişinin zararlarını bilmesine rağmen madde kullanımına devam etmesi, bırakma girişimlerinde başarısız olması, giderek daha yüksek dozlara ihtiyaç duyması ve kullanım kesildiğinde yoksunluk belirtileri göstermesi bağımlılığın temel göstergeleri arasında yer alıyor. Evet, temel diyorum çünkü bunun dışında göstergeleri de var. Bağımlılık sadece bizim bilişsel, zihinsel sağlığımıza ya da sadece bedensel, biyolojik sağlığımıza zarar vermiyor. O aynı zamanda bizim sosyal dünyamızı, ilişkilerimizi, insanlarla ve hayatla kurduğumuz bağlantıyı da dejenere ediyor. Ve tabii sadece bundan mı ibaret? Elbette hayır. Bütün varlıkla iletişim kurma biçimimizi değiştiriyor. Kendimizle barışık olamadığımızda yüce yaratıcımızla buluşma, onunla halleşme, onunla daha doğrusu kendi dünyamızı Cenab-ı Hakk'a açma imkanımız olmuyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bağımlılık bireyin fiziksel ve sosyal işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanımıdır diyor. Nasıl kullanım? Kontrolsüz, denetimsiz kullanım. Peki denetimli kullanımı meşru mu? Asla. Bu ifade onu kastetmiyor, şunu kastediyor. Yani bilinç dışı artık insan kontrol edemiyor, onsuz yapamam diyor. Bu madde olmadan yaşayamam. Bu bağımlılık türünden uzak kaldığımda sanki nefesim kesilmiş gibi hissederim diyor. Ve tolerans geliştiriyor bir süre sonra ve yoksunluk sendromlarıyla kendini göstermeye başlıyor. İnsan kendini yönetemediğinde sevgili dinleyenlerim, felaketin kapısını kendi eliyle kendisine açmış oluyor. Yine bağımlılık yalnızca bireyin kendisine zarar vermiyor. Ailesi, çevresi üzerinde de son derece olumsuz etkiler ortaya çıkartıyor. Bireysel bir kayıptan öte toplumsal bir tehlike ve tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Gelecek nesillerin sağlığını, yaşam kalitesini büyük ölçüde etkileyen bir temel risk faktörüne dönüşüyor. Böyle olunca bağımlılıkla mücadele bugün modern devletlerin önemli kaynaklar ayırdığı ve politik düzlemde de karşılık bulan bir konu, bir mesele haline geldi. Özellikle madde bağımlılığı, bugün küreselleşen dünyanın ve yasa dışı maddelere erişimin kolaylaşmasının etkisiyle giderek yaygınlaşıyor. Bu sadece ülkemizde değil, dünyanın bütün ülkelerinde, bütün devletlerinde bir temel mücadele başlığı artık. Yine dijital çağın getirdiği yeni yaşam alışkanlıkları ve iletişim araçları da farklı bağımlılık türlerini gündemimize her geçen gün taşımaya devam ediyor. Sevgili dinleyenlerim, bağımlılığın bireysel olmaktan çıkıp sosyal bir soruna dönüşmesi, sadece bireyin iradesiyle çözülebilecek bir durum olmadığı gerçeğini bir kere daha bize hatırlatıyor. Çünkü o bireysel başa çıkmayla açıklanabilecek bir sorun başlığı değil artık. Bağımlılıkla mücadele toplumun tüm bileşenlerini kapsayan, bütüncül ve sürekli bir çaba gerektiriyor. Ve bu bir süreç. Bir gün, ertesi gün, sonraki gün, sonraki hafta, bu ay, ertesi yıl, yani geleceğe dair sürekli bir planlama içerisinde hareket etmeyi ve bu süreci doğru yönetmeyi gerektiriyor. Sivil toplum kuruluşları, yerel kamusal inisiyatifler, eğitim kurumları ve özellikle tabii ki kamu otoriteleri bağımlılıkla mücadelede ortak inisiyatifler almalı. Ortak stratejiler geliştirmeli ve olmazsa olmazımız etkili politikalar oluşturmalı. Tabii bu açıdan baktığımızda bağımlılıkla mücadelede toplumun her kesiminin aktif rol alması gerektiği aşikar. Sürdürülebilir ve geniş kapsamlı bir mücadele anlayışının benimsenmesi gerekiyor aziz dinleyenler. Bağımlılık olgusu küresel ölçekte özellikle psikolojik, sosyal, sosyoekonomik, sosyokültürel alanlarda da derin tahribatlara yol açıyor ve giderek daha büyük bir tehdit haline geliyor. Tabii bu durum ülkeleri bağımlılıkla mücadeleye yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde stratejik politikalar geliştirmeye zorluyor. Evet, bunlar bir zorunluluk ve bu zorunluluğu bütün ülkeler bir şekilde yönetmeye çalışıyor. Ülkemizde de bağımlılıkla mücadelenin önemini kavrayarak bu alanda kapsamlı politikalar üretmeye çalışan sivil, kamusal, yerel inisiyatifler olduğu muhakkak. Ve bunları sistemli bir biçimde hayata geçirmeye çalışıyor bu kurum ve kuruluşlar. Tabii çok boyutlu bir perspektifle ele alınması gerekiyor bağımlılığın ve böyle ele alındığında geniş paydaş kitlelerin sorumluluk üstlendiği bir sürece dönüşüyor. Bu süreçte ülkemizde önemli ilerlemelerin kaydedildiği de muhakkak. Uzun yıllardır ilgili kurum ve kuruluşlar bağımlılığın etkilerini en aza indirmek için çok yönlü programlar üzerinde çalışıyorlar. Tabii sadece programlar mı, eğitim programları mı, mücadele programları mı? Elbette ki hayır. Bir takım projeler, strateji belgeleri, eylem planları da bu etkin mücadelede işlevsel kılınmaya çalışılan mekanizmaları oluşturuyor. Tabii sadece yasal düzenleme ya da sadece sosyal politika üretme tek başına yeterli değil. Bütün bunların kolektif bir çaba, kolektif bir irade ve kolektif bir bilinç oluşturacak şekilde yönetilmesi ve yaşama, hayata katılması gerekiyor. Ve her şeyden önemlisi bireyin bilinçlenmesi. Aileden başlayarak okulda, mahallede, köyde, kasabada, şehirde, bütün alanlarda ister kamusal, ister özel, ister sosyal inisiyatiflerin burada icra edici roller üstlenmesi gerekiyor. Evet sevgili dinleyenlerim, bugün de bağımlılık mücadelelerinin sosyal boyutuyla, psikolojik boyutuyla ve bireysel boyutuyla ilgili çerçeveleri konuştuk. Bir sonraki programda daha spesifik olarak bağımlılık türlerinin bu politikalarla nasıl ilişkilendirildiğini konuşacağız. Bağımlılığı her yönüyle gündemde tutmak ve bu mücadeleyi topyekün millet olarak üstlenmek hem bugünümüz hem de geleceğimiz adına ertelenmesi mümkün olmayan büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğu gelin birlikte üstlenelim ve birbirimize destek olarak el birliğiyle, gönül birliğiyle bu mücadelede üzerimize düşeni yapmaya gayret edelim. Evet, hepinize bağımlılıktan uzak, bağlılıklara tutunduğumuz ve geleceğe daha umutla, daha özgürce baktığımız günler diliyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, Cenab-ı Allah'a emanet olun.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Bazı rivayetlere göre Hudeybiye, bazılarına göre ise Hayber seferinden dönüldüğü gece Allah Resulü ile ashabı bir yerde konaklarlar. Resulullah bizi kim bekleyecek diye sorunca Bilal-i Habeşi radıyallahu anh kendisi de yorgun olmasına rağmen ben ey Allah'ın Resulü diyerek gönüllü oldu. Efendimiz uyursan deyince de hayır uyumam dedi. Bunun üzerine kafile istirahate çekilip gönül rahatlığıyla uyudu. Ancak son derece yoğun geçen günler ve uzun bir yolculuk sonrası herkes gibi Bilal de yorgunluğa yenik düştü ve uyuyakaldı. Kafile uyurken sabah namazının vakti geçti. Derken güneş doğdu ve teker teker uyandılar. Hazreti Ömer de uyandı ve konuşun ki Resulullah da uyansın dedi. Gelen sesler üzerine Efendimiz uyandı ve namazın vaktini geçirdiklerini görünce belki de Bilal'in mahcup olmasını istemediği için şüphesiz Allah istediği zamanda ruhlarımızı aldı ve yine istediği zamanda onları size geri verdi dedi. Güneş ağarınca da Bilal'den ezan okumasını istedi. Sonrasında abdestini aldı, ashabıyla birlikte sabah namazını kaza ettiler. Namazdan sonra Efendimiz, sizden uyuyan ya da unutan, bu sebeple namazını geçiren işte böyle yapsın buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz,

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Tane olursan seni kuşlar devşirirler, yerler. Gonca olursan seni çocuklar koparırlar. Taneyi gizle, tamamıyla tuzak ol. Tuzaktaki tane gibi görün, goncanı sakla. Kendini damla bitmiş bir ot gibi göster. Kim güzelliğini mezada çıkarırsa, şöhret peşinde koşarsa, başına yüzlerce bela gelir, yüzlerce kötü kaza yüz gösterir. Kıskançlıklar, öfkeler, kötü gözler, tulumlardan boşalan sular gibi meşhur olan kimsenin başına boşalır. Düşmanları kıskançlıkla onu yaralar, yırtıp parçalar. Dostlarıysa ihtiyaçları yüzünden onun başını ağrıtır dururlar. Bahar vakti ekin ekmesini bilmeyen gafil kişi bu zamanın değerini anlar mı? Allah'ın lütfuna kaçmalı, ona sığınmalı. Çünkü o ruhlara binlerce lütuflarda bulunmuştur. Allah'ın lütfuna sığındığın zaman öyle bir sığınak bulmuş olursun ki su ve ateş emrine girer, senin askerin olur. Deniz Nuh ve Musa aleyhisselama dost olmadı mı? Onların düşmanlarını hiddetle, kinle boğmadı mı? Ateş Hazreti İbrahim'e kale olmadı mı? Bu yüzden Nemrud'un gönlünden üzüntü ve başarısızlık ahları çıkmadı mı?

Pijanec radio, Pijanec radio, Pijanec radio. Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj aktardığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün 15. cüzdeyiz. Beşinci cüzün teması, bir mümin bulunduğu coğrafyada dinini yaşamak ve onu tebliğ etmek için uğraşır. Gelebilecek her türlü sıkıntıya katlanır. Ancak bu zorluklar dayanılamayacak hale gelirse, başka bir bölgede dinini yaşamak için hicret edebilir. Hicret, o mümine ve topluluğa taze kan demektir. Çünkü Allah için hicret edenler her zaman başarılı olurlar. 15. cüzde İsra suresinin tamamı ve Kehf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. 15. cüzdeki 3 mesajın ilki Allah'ın desteği. Tebliğe devam eden ve sıkıntılara sabredenlere Allah yardım eder. Allah onları destekler. İsra suresinde Allah'ın sonsuz gücü anlatılmaktadır. Ayrıca İsra, yani gece yolculuğu mucizesiyle İslam'ın önceki peygamberlere gönderilen ilahi dinlerin devamı ve sonuncusu olduğu mesajı verilmektedir. İslam aslında Hazreti Adem'le başlayan bir süreçtir. O dönemde Mekke'de inşa edilen Kabe, yeryüzünün ilk mabedidir. Daha sonra Kudüs'te Mescid-i Aksa inşa edilmiştir. Son peygamberin gelişiyle İslam yeniden yeryüzüne Mekke'den yayılmıştır. Bu açıdan Mescid-i Haram, yani Kabe ile Mescid-i Aksa arasında bir bağ bulunmamaktadır. Surede İsra olayından sonra Hazreti Musa dönemine geçilir. Çünkü o dönem tarihin önemli kırılma noktalarından birisidir. Ve Hazreti Musa'ya gönderilen 10 emrin büyük bir bölümü bu surede adeta yeniden emredilir. Allah'a şirk koşmayacaksın, öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın ve diğerleri. On beşinci cüzden mesajları aktarmaya devam ediyoruz. İkinci mesaj ise Allah için hicret. Allah'ın dinini tebliğ ederken yaşanılan sıkıntılara sabredilemezse hicret edilebilir. Surenin ikinci bölümünde Hazreti Adem'in yeryüzüne inişi ve şeytanın yeryüzündeki tuzakları anlatılıp ardından hicret duası zikredilir. Bununla sanki bir yıl sonra olan hicrete bir hazırlık ve asıl imtihanın hicretten sonra başlayacağına dair bir mesaj verilmektedir. Surenin son tarafındaysa Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara önemli uyarılar bulunulmakta ve özellikle İsrailoğullarının bir araya geldikten sonra yeryüzünde çıkaracakları ikinci büyük fitneye karşı hazırlıklı olma uyarısı yapılmaktadır. 15. cüzdeki 3. mesajla programımızı sonlandıracağız. Hicretle başarılı olmak. Evet, 3. mesaj, hicretle başarılı olmak. Ayrıca 15. cüzde Kehf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Surenin başında bir grup inanmış gencin hicreti anlatılır. Sığındıkları mağarada kaderin tecellisiyle 309 sene uyutulurlar, sonra uyanırlar. Uyandıkları yüzyılda ahiret ve dirilişe imanda bir zayıflık olsa gerek ki insanlara böyle bir diriliş örneği gösterilir. 309 sene sonra bu gençler yeniden yeryüzüne gelirler. Bu surede de Müslümanları hicrete hazırlama ve onlara moral verme söz konusudur. Allah için hicret edenlerin başarılı olacakları vurgulanır. Sonra Hazreti Musa ve Hızır olayıyla şer gibi görünen hadiselerin hayırla sonuçlanabileceği ve biraz sabredilmesi gerektiği ifade edilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ın temel konularından bugün
15. cüzden 3 mesaj aktardık. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Beşinci cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: خير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم.
1: İsra Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Musa'ya kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek o kitabı İsrailoğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh'la birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta İsrailoğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, çok böbürleneceksiniz. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Bir zaman sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik, servet ve oğullarla gücünüzü artırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz, kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, yine kendinize edersiniz. Nihayet ikinci cezalandırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Umulur ki Rabbiniz size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz, biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan, şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını

der, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Rasul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlarsa orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstehak olur. Biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Kim bu geçici dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz. Sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. Hepsine, bunlara da ötekilere de Rabbinin ihsanından kesintisiz veririz. Rabbinin ihsanı sınırlı değildir. Baksana biz insanların kimini kiminden nasıl farklı kılmışızdır. Elbette ahiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa terk edilmiş olarak kalırsın. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Eğer sen kendin dahi Rabbinden umduğun bir lütfu beklemek durumunda ihtiyaç içinde olduğun için onlara ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. Rabbin rızkı dilediğine bol bol verir de kısar da. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır. Onları görmektedir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik. Ancak o da öldürme hususunda sınırı aşmasın. Çünkü o yeterince yardıma mazhar olmuştur. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına onun yararına olmadıkça el sürmeyin. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahit sorumluluk doğurur. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Bütün bunların kötülüğü Rabbinin katında istenmeyen şeyler olmasıdır. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.

Rabbiniz erkek çocukları size verdi de kendisi meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten siz çok ağır bir söz söylüyorsunuz. İyice düşünmeleri için bu Kur'an'da ayrıntılı açıklamalar yaptık. Ama bu sadece onların haktan uzaklaşmalarını artırıyor. De ki, eğer söyledikleri gibi Allah'tan başka ilahlar olsaydı, onlar da arşın sahibine yakınlaşmak için yollar ararlardı. Allah onların söylediği şeylerden münezzehtir. Çok çok yücedir. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına gizli bir perde çekeriz. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir tıkaç koyarız. Sen Rabbinin Kur'an'daki ismini tek başına andığında canları sıkılmış olarak arkalarını dönüp giderler. Biz onların seni dinlerken neye kulak verdiklerini, kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin, siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak işte senin hakkında ne türlü benzetmeler yapıyorlar. Böylece yoldan saptılar. Bir daha da doğru yolu bulamıyorlar. Dediler ki, biz bir kemik yığını haline gelmiş, ufalanmışken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz, öyle mi? De ki, ister taş olun, ister demir. İsterse canlanmasını aklınızın almadığı herhangi bir yaratık. Bu defada bizi tekrar hayata kim döndürecek diyecekler. Sizi birinci defa yaratan de. Sonunda onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve ne zamanmış o diye soracaklar. De ki yakın olduğunu sanıyorum. O gün Allah sizi çağıracak ve siz dünyada çok az kaldığınız zannı içinde ona hamd ederek çağrısına uyacaksınız. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir. Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Günaha batmış ne kadar ülke varsa, hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere olağanüstü özelliklere sahip deveyi vermiştik. Ama inanmayıp ona kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice artırmaktan başka bir şey sağlamaz. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde ettiler. İblis, ben çamurdan yarattığın kimseye secde eder miyim dedi. Ve ekledi, şu benden üstün kıldığına bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, az bir kısmı dışında onun neslini peşime takacağım. Allah şöyle buyurdu, git, onlardan kim sana uyarsa cezanız eksik.

0: ümitsiz bir ceza olarak cehennem olacaktır. Hadi onlardan gücünün yettiklerini sesinle telkinde bulunarak çağrınla ayart. Süvarilerinle, yayalarınla onlara karşı ordu topla. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatte bulun. Zaten şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun olmayacaktır. Güvenip dayanmak için Rabbin yeter. Lütfuna nail olasınız diye denizde gemileri sizin için yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size çok merhametlidir. Denizde bir tehlikeyle yüz yüze geldiğinizde Allah'tan başka bütün yardıma çağırdıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığındaysa yüz çevirirsiniz. İnsanoğlu çok nankördür. Peki onun sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yahut sizi bir defa daha denize döndürüp üzerinize bir kasırga göndererek inkar etmeniz sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? O zaman bize karşı size arka çıkacak birini de bulamazsınız. Andolsun biz Ademoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel defterleri sağından verilirse işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar, işte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın.
1: Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir.
0: Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et. Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir ve size pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş, o başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. De ki, yemin ederim bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Muhakkak ki biz bu Kur'an'da insanlara gerçekleri anlatmak için her türlü misali denedik. Yine de insanların çoğu inkârcılıkta direndikçe direndiler. Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı, içlerinden de çağal çağal nehirler akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Veya altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece oraya çıktığına da asla inanmayacağız. De ki, Rabbimi tenzih ederim, ben sadece bir beşer peygamberim. Kendilerine kurtuluş rehberi vahiy geldiğinde, insanların inanmalarını ancak Allah peygamber olarak bir beşer mi gönderdi şeklindeki itirazları engellemiştir. De ki, yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı, elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. Yine de ki, benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kâfidir. O kullarını çok iyi bilip görmektedir. Allah kime hidayet verirse, doğru yolu bulan işte O'dur. Kimi de hidayetten uzaklaştırırsa, artık böylelerine Allah'tan başka destekçiler bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun süründürerek toplarız. Onların varıp kalacağı yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça yakıcı alevlerini çoğaltarak azaplarını sürdürürüz. Cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve demişlerdi ki, bizler bir kemik yığını ve un ufak olmuşken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz, öyle mi? Düşünmediler mi ki gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, kendilerinin benzerlerini de yeniden yaratmaya kadirdir. Allah onlar için bir vade takdir etti. Bunda kuşku yoktur. Ama zalimler inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok eli sıkıdır. Andolsun biz Musa'ya açık seçik 9 ayet verdik. Hadi İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona, ey Musa demişti. Senin büyülenmiş olduğunu düşünüyorum. Musa şöyle dedi. Çok iyi biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun, ben de öyle düşünüyorum ki hakikaten senin işin bitik. Derken Firavun onların ülkedeki varlığına son vermek istedi. Bu yüzden biz onu ve yanındakileri hepsini denizde boğduk. Arkasından da İsrailoğullarına yurdunuzda oturun, ahiret vakti gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik. Biz Kur'an'ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik. O da sana yalnız gerçeği söyleyerek geldi. Seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz onu insanlara aralıklarla okuyasın diye okumaya elverişli bölümlere ayırdık. Peyderpey indirdik. De ki, siz ona inanın veya inanmayın, şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere Hakk'ın kelamı okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Ve Rabbimizi tesbih ederiz, Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir derler. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an onların saygısını artırır. De ki, ister Allah diyerek, ister Rahman diyerek yakarın, hangisiyle yakarırsanız olur. Çünkü bütün güzel isimler ona mahsustur. Namazında, niyazında sesini fazla yükseltme, fazla da kısma. İkisinin arasında bir yol tut. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Kehf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki insanları kendi tarafından gelecek çetin bir azapla uyarmak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin, içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafata, cennete erişeceklerini müjdelemek için, kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Bir de Allah evlat edindi diyenleri uyarmak için. Bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa, arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye, yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakim'i mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık. Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edip değerlendireceğini ortaya koyalım diye onları uyandırdık. Biz sana onların başından geçenleri gerçeğe uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk. Haksızların karşısında ayağa kalkıp şöyle derken onların yüreklerini güçlendirdik. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakarmayız. Yoksa kesinlikle yanlış bir şey dillendirmiş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Madem ki siz onlardan ve Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmeti yaysın, işinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Mağaraya sığındılar. Orada baksan güneşin doğduğu zaman mağaranın sağına vurduğunu, batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip gittiğini görürsün. Onlarsa mağaranın ortasındalar. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse, işte o doğruyu bulmuştur. Kimi de hidayetten mahrum ederse, artık onu doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin, dönüp kaçardın ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı. İşte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden biri, "Ne kadar kaldınız?" dedi. Diğerleri, "Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık." dediler ve eklediler. Kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangisinin yiyeceği daha temizse size ondan erzak getirsin. Ayrıca çok dikkatli davransın da sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar eğer sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler. İşte o zaman ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Böylece kıssayı anlatarak insanları onlardan haberdar etti ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Bir zaman insanlar aralarında Ashab-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, üzerlerine bir bina yapın, Rableri onları daha iyi bilir. Onların yöneticileri ise bizler kesinlikle onların yanı başına bir mabet yapacağız dediler. Sonra gelenler bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir diyecekler. Beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir diyecekler. De ki onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır.
1: Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimse

Kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenlerle olmak için elinden gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme. Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Ve de ki, gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için alevleri kendilerini çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar buna erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir suyla cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir barınak. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. İşte onlara altlarından ırmaklar akan Adin cennetleri vardır. Onlar orada altın bileziklerle bezenecekler. İnce ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyecekler. Orada tahtların üzerine kurulacaklardır. Ne güzel bir karşılık, ne güzel bir konak. Onlara misal olarak şu iki adamı anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Böylece adamın bol ürünü oluyordu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Benim malım seninkinden daha çok. İnsan sayısı olarak da daha güçlüyüm. Böyle bir böbürlenme içinde kendine kötülük ederek bağına girdi ve şöyle dedi. Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbimin huzuruna götürülsem bile hiç şüphem yok ki orada bunun yerine daha iyisini bulurum. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben, yoksa sen dedi, seni topraktan sonra nutfeden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a da mı inanmıyorsun? Halbuki o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde maşallah güç yalnız Allah'ındır deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Çok geçmeden adamın ürünleri felaketlerle kuşatıldı. Sahibi, çardakları yere çökmüş haldeki bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü çırpınmaya başladı. Ah diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım. Ona Allah'tan başka yardım edecek yandaşları da yoktu. Kendisi de bu felakete engel olamadı. İşte burada yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan O, en güzel akıbeti veren yine O'dur. Onlara dünya hayatına dair şu örneği de ver. O gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sayesinde yerdeki bitkiler gelişip birbirine karışır. Sonra da bu bitkiler rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye muktedirdir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir gün dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü dümdüz göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın onları da mahşerde toplarız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara, andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün.

Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Ben onlara ne göklerin ve yerin yaratılışını ne de bizzat kendilerinin yaratılışını gösterdim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Unutma ki bir gün Allah benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyuracak. Onları çağıracaklar fakat kendilerine cevap veremeyecekler. Çünkü biz aralarına aşılamaz bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar. Fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut ahiret azabının göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz rasulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlarsa batıla dayanarak hakkı ortadan kaldırmak için mücadele verirler. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya almışlardır. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bu uyarıyı algılamalarına engel olan bir örtü koyduk. Kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyecekler. Senin Rabbin hep bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki, artık bundan öte kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. İşte o beldeler ahalisi, zulme sapınca onları helak ettik. Helak etmek için de belli bir süre belirlemiştik. Bir vakit Musa genç adamına, ta iki denizin birleştiği yere varmadıkça, yahut bu yolda senelerce yürümedikçe durup dinlenmeyeceğim demişti. Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını yoklamayı unuttular. Balık denizde yolunu tutup gitmişti. Oradan uzaklaştıklarında Musa genç adama, "Yiyeceğimizi getir, gerçekten şu yolculuğumuz yüzünden yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü?" dedi. "O kayanın yanında konakladığımız zaman balığı unuttum. Onu sana söylemeyi bana unutturan şeytandan başkası değildir." Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Musa, "İşte aradığımız buydu," dedi. Hemen izleri üzere geri döndüler. Derken kullarımızdan birini buldular ki, ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Senin öğrendiğin doğruya ulaştıran bilgiden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı?" dedi. O kul, "Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin?" dedi. Musa, "İnşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin sözünden dışarı çıkmam," dedi. O da, "Eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma," diye tembih etti. Bunun üzerine birlikte yürüdüler. Kıyıya ulaşıp gemiye bindikleri zaman o kul gemiyi deldi. Musa, "İçindekileri boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen çok kötü bir iş yaptın," dedi. Kul, "Ben sana sen benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi?" dedi. Musa, "Unuttuğum şeyden dolayı beni paylama ve işimizi çıkmaza sokma," dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir gence rastladıklarında o kul hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, "Masum bir insanı bir cana karşılık olmaksızın katlettin ha, gerçekten sen fena bir şey yaptın." Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Günün Duası. Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulünü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin," diye dua ediyordu.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey. Er Rezzak. Kullarına faydalanacakları her türlü rızkı ihsan eden. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Rabbin ikram edişi öyle özel, öyle kıymetlidir ki anlatmaya kelimeler yetmiyor. Bugün de cömertliğini anlatan bir esma ile tanışacağız. Rabbimiz ilmimizi artırsın. Kelime anlamı rızık vermek olan rızık kökünden türeyen Rezzak esması, kesintisiz biçimde çokça rızık veren demektir. Allah'ın Rezzak oluşuysa, yarattığı varlıkların bedenlerinin ve ruhlarının gıdasını ihsan edişidir. Peki rızık nedir? Gel önce bunun üzerine biraz düşünelim. Kendi aramızda konuşurken nispet ettiğimiz rızık genellikle mal, mülk, ev, eşya, evlat ya da beden sağlığı olur. Görünür şeyleri rızıktan sayarız. Ettiğimiz dualarda önceliğimiz bu noktalardaki eksikliklerimizin giderilmesidir. Çünkü insan felah ister. Dünyada rahatlık bulmayı, eksiksiz olmayı geçirir gönlünden. Normaldir bu. İnsani bir durumdur elbette. Efendimizin de Rabbinden hem dünyada hem de ahirette iyilik istediğini biliriz. Biz de dua ederken Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten deriz. Lakin yaşarken odak noktamız kayar yavaş yavaş, fark etmeyiz. Bir müddet sonra da akışa kapılırız. Her şeyimiz dünyalık olmaya başlar. Nimetlere karşı körleşiriz. Dualarımız kısırlaşır. Kendimizi ve sevdiklerimizi teminat altına almak için uğraşıp biriktirirken fazlasını da ister kalbimiz. Fazlası ne işe yarar? Kendimizi daha güvende hissetmemize mi? Daha çok ikram etmemize mi? İnsan isterken neyi amaçlar? Niyeti nedir? Allah kullarına nimeti intifa eder. Yani kendisine ait olan nimetlerin kullanım haklarını kullarına verir. Bizim her şeyden önce bunu içimize sindirmemiz gerek. Biz sahip olduklarımız arttıkça kendimizden bilmeye meylederiz. Ben yaptım, emeğimle kazandım, uğraştım aldım deriz. İnsan zenginleştikçe cimriliğe meyli de artar. Zorla kazandığımı başkalarına mı yedireceğim der nefsi. Uğraşıp da elde edemeyebilirdi oysa ki. Hepsi Allah'ın iradesinde değil mi? Çabalara karşılık veren de Rabbimiz değil mi? O'dur bize eşyanın özelliklerini, tabiat kanunlarını, idare etmenin esasını öğreten. Varlığın insanın hizmetine sunulması budur. Yaratılan her şeyin kullanımını sağlayan Rabbimizdir. Bunun farkında olan kullar Rablerini anarken, Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru derler. Kitab-ı Mübin'de bu ayetin geçmesi de bizim içindir. Farkındalığımızın artmasını ister Rabbimiz. Rabbimiz bizi ferasetli kullarından eylesin. İnsana bahşedilen rızıklar iki türlüdür. Maddi rızıklar gözümüzle gördüğümüz nimetlerdir. Malımız, ailemiz, paramız gibi. Zahiri rızık diye de ifade edilen bu ikramlar bedene ait dünyalıklardır. Zihni ve kalbi iyileştiren rızıklarsa manevi rızıklardır. Batıni rızık da denilen ikramlar, Rabbin kuluna marifet ve bilgi vermesidir. İman, ihlas, feraset ve hikmet ne kadar yakışır kullanabilen insana. Nasip budur aslında. Nasip rızkın çokluğu değildir. Verilen nimeti kullanmayı bilmektir. Bir adamın çok malı olsa, olmadık yerlere saçıp savursa bu adama nasipli diyebilir miyiz? Esas olan Allah'ın verdiğini hayra kullanmaktır. Bu yüzden Rabbimiz, salih bir kişi için salih mal ne kadar güzeldir buyurmuştur.
Malı haramdan elde edersek kayıptayız. Malımız helal olsa, saçıp savursak kayıptayız. Sadece kendimize harcarsak, rızayı ilahiyi gözetmezsek kayıptayız. Nimetin hakkı paylaşmaktır demiş eskiler. İster maddi olsun, ister manevi. Rabbimiz, malını sakınıp cimrilik eden, harcadığını da gösteriş için yapıp israf eden kimseler için, Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden harcasalardı ne olurdu sanki, buyurmuştur. Rabbimiz bizi rızkını ziyan edenlerden eylemesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Nimetin verilişi Allah'tandır. Nimetin istihdam edilişi ise insana kalmıştır. İnsan nasibini kendi iradesiyle açar yahut kapar. O halde benim her şeyden önce rızkımın bereketi için dua etmem gerek. Efendimiz de hayırla rızıklandırılmak için dua etmişti. Ben de ederim ve elimdeki rızkın farkına varıp hayra harcamaya niyet ederim. Zekamı nasıl kullanabilirim ki Rabbim razı olsun? Paramı kime harcayayım? Evimde kimleri ağırlayayım? Sağlığım yerindeyken hangi ilim meclisine gideyim? Dilim hangi sözü söylesin ki Rabbim razı olsun? Benim derdim Rabbin rızasıdır ve baktığım her yerde onu görmek isterim. Rızkın asıl sahibinin Allah olduğunu bilmem, ondan isteyip ona güvenmem gerekir. Verdiğini de diğer kullara ulaştırmam. Allah kulunu sevdiğinde, yaratılmışların ona olan inancını artırır ve nimetlerinin o kişinin elinden sahiplerine ulaşmasını sağlar. Dileyelim ki Rabbimiz bizi de ömrü boyunca hayra vesile olan kullarından eylesin. Rızkın asıl sahibi olan Ya Rezzak, verdiğin nimetin farkında olmayıp boşa harcamaktan sana sığınırız. Biliriz ki sen hiçbir şeyi boşa yaratmadın. Bizi yarattıklarından hayırla istifade eden kullarından eyle. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren, sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 2 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 17 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 19 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Sütle gelen yakınlık. Süt akrabalığı. Süt akrabalığı, çocuğun öz annesinden başka bir kadın tarafından emzirilmesi sonucunda çocukla süt anne ve onun belirli derecedeki yakınları arasında oluşan akrabalıktır. Dinimizde sütten doğan akrabalık bağları nesebe dayalı akrabalık gibi kabul edilmiştir. Nitekim çocuğun gelişiminde önemli bir rolü olan süt, aynı zamanda çocukla onu emziren arasında tıpkı öz anne ile yavrusu gibi duygusal bir bağ oluşturmaktadır. Aynı şekilde süt kardeşleri arasında da tıpkı öz kardeşler arasındaki gibi bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla kendileriyle evlilik bağı kurulamayacak kişilerin açıklandığı ayette süt anne ve süt kız kardeşler de zikredilmiştir. Nisa suresi 23. ayet. Nitekim uygulama da bu şekilde olmuştur. Örneğin Hazreti Hamza ile süt kardeşi olan Peygamberimize Hazreti Hamza'nın kızıyla evlenmesi teklif edildiğinde kendisi, "Onunla evlenmek bana helal değildir. O süt kardeşimin kızıdır. Akrabalıktan dolayı haram olan sütten de haram olur." diyerek bu teklifi geri çevirmiştir.

0: Bir ayet. Sizi emziren anneleriniz ve süt kardeşlerinizle evlenmek de size haram kılındı. Nisa suresi 23. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

Günün Duası. Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulünü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin," diye dua ediyordu.

Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecekti. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecekti. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da, koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden, gizli gizli

Seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hepinizin intikam ateşiyle yanıp kavrulduğunu biliyorum. Çocuklarınızı, kardeşlerinizi ve babalarınızı kaybettiniz. Benim babam Ümeyye bin Halef'i öldüren de şu adamdır. Şimdi size bir teklifim var. Bırakın onu ben sizler adına satın alayım. Sonra cezasını hep beraber verelim.
2: Bu teklifi kabul etmeyen yok sanırım. Peki o zaman. Zeyd de Safvan bin Ümeyye'ye satıldı.
1: Birkaç gün içinde ikisini de gözlerinizin önünde öldüreceğiz.
3: Haline şaşıyorum. Ölmek üzere olan bir adam nasıl bu kadar sakin olabilir?
4: Ölüm bizim için son değil. Güzel bir başlangıçtır.
3: Ölürüz ve toprağa karışırız. Nasıl bir başlangıç olabilir?
4: Dünya bir tarlaya benzer. Burada ektiklerimizin semeresini ahirette alırız.
1: Ubeyb, sana son bir şans veriyorum. Muhammed'in dinini terk et, seni serbest bırakalım.
4: Hayır, vallahi dinimden dönmem. Hatta bütün dünyayı verseniz de dinimden vazgeçmem.
5: Ey Zeyd, Allah aşkına doğru söyle. Şimdi senin yerine Muhammed'in öldürülmesini, böylece evine dönmeyi istemez miydin?
6: Bunu kim istemez?
7: Evet.
8: Yemin ederim ki şu anda ailemin yanına dönmek bir yana, Muhammed'in ayağına bir diken batıp onu incitse, gönlüm ona bile razı gelmez.
5: Doğrusu Muhammed'e inananların onu sevdiği gibi bir başkasını seven kimseyi görmedim.
1: Hadi öldürün onları.
6: Alın size, bunu hak ettiniz.
0: 74. Bölüm.
9: Peygamberimiz sahabileriyle sohbet ediyordu. Birden üzerinde vahiy hali belirdi. Kederli bir şekilde ve aleyhisselam dedi.
10: Kimseyi göremiyoruz. Resulullah kimin selamını aldı acaba?
11: Belki Cebrail aleyhisselam gelmiştir.
10: Sebebini soralım.
11: Az önce aleyhisselam dediğinizi duyduk. Kimin selamını aldınız ya Resulallah?
9: Peygamberimiz son derece üzgündü. Kardeşiniz Hubeyb'in selamını dedi. Müşrikler onu ve arkadaşlarını şehit etti. Selamı getiren de Cebrail'di.
12: Bu nasıl olur?
13: Ebul Bera himayesine almamış mıydı onları?
14: Masum insanları neden öldürdün?
15: Silahsız bir avuç insanı öldürmek insanlığa sığar mı?
13: Kim yapmış bunları?
12: Bu nasıl olur?
14: Nasıl olur böyle bir şey? Aman Allah'ım.
9: O gün hem Maune kuyularında hem de Reci'de yaşananları öğrenen Müslümanların kolları kanatları kırıldı. 50'den fazla arkadaşları hain bir tuzakla katledilmişti. Üstelik savunmasızdılar. Kureyş neredeyse bir savaşta kaybettikleri kadar adam kaybettirmişti kendilerine. Cebrail aleyhisselam son nefeslerini imanla teslim ederken, canlarından çok sevdikleri peygamberlerine selam gönderenlerin selamını iletirken, Maune kuyularındaki katliamdan tek başına kurtulan Amr bin Ümeyye Medine'ye ulaşmıştı.
16: Şu gelen Amr bin Ümeyye değil mi?
17: Evet o. Perişan bir halde. Kaç gündür yolda kim bilir. Zor yürüyor, gidip yardım edeyim. Amr, kardeşim.
11: Osman. Başımıza neler geldiğini mi bilsen?
17: Bu sabah Cebrail aleyhisselam peygamberimize olan biteni haber verdi.
11: Arkadaşlarımızın hepsi şehit oldu Osman. Hepsi.
17: Allah şehadetlerine mübarek eylesin. Gel peygamberimizin yanına gidelim.
11: Evet, evet, evet, onu görmeliyim bir an önce.
17: Hadi ver elindekileri bana. Mescide gidelim.

0: Ey Allah'ın Resulü, Amr bin Ümeyye geldi.
1: Peygamberimiz Amr'ı karşıladı. Amr neler olduğunu anlatmaya başladı.
2: Maune kuyuları civarında müzirle beraberdik. Birden yırtıcı kuşların çoğaldığını gördük. İçimiz ürperdi. Tam ne olduğunu öğrenelim diyorduk ki bir kadın çıka geldi ve acı haberi verdi. Biz ulaştığımızda kardeşlerimizin hemen hepsi şehadet şerbetini içmişti. Müzir de kısa zamanda şehit ettiler.
0: Kim yaptı bunu?
2: Amir bin Tufeyl ve adamları.
0: Ebul Bera'nın yeğeni. Yıllardır amcasına diş biler. Hain.
2: Önceden bir esiri azat etmeye söz vermiş. Beni onun için bıraktı.
0: 40 kişiyi haince öldürdüler. Savaşmaya cesaretleri yoktu. Pusu kurdular. Allah belalarını versin. Allah belalarını versin.
2: Gelirken onların kabilesinden iki adama rastladım. Gece olup uyumalarını bekledim. Uyuyunca da ben onları öldürdüm.
3: Sakın peygamberimizden eman alan adamlar olmasın. 3 gün evvel buradaydılar.
2: Ben de 2 gün evvel karşılaştım onlarla. Yoksa...
1: Amiroğullarından Resulullah'ın huzuruna gelen iki adam... peygamberimizden güvence alarak geri dönmüşlerdi. Amr bin Ümeyye ise bunu bilmiyordu. Peygamberimiz Amr'a sen ne kötü bir iş yaptın. Ben onlara güvence vermiştim. Şimdi diyetlerini ödeyeceğim dedi.
2: Vallahi bunu bilmiyordum. Onların kavmi bize hıyanet ettiler. Bu sebeple onları öldürdüm.
1: Ard arda gelen şehadet haberleri Müslümanları çok üzmüştü.
3: Arkadaşlarımdan hangisine yanayım bilmiyorum. Nersede mi, Amir'e mi, Hubeybe mi yoksa Hakem'e mi?
0: Suffe ashabından 50 kişi. Hepsi bu ümmetin bilginleriydi. Onlara yapılanları hazmedemiyorum.
3: Çok acı değil mi Ömer? Benim ciğerim yanıyor.
0: Acımı tarif etmem imkansız. Tek tesellim hepsinin şehit olması. Biliyor musun? Hakem bin Kaysan'ı ilk gördüğüm an geliyor aklıma. Elimizde esirdi. Peygamber aleyhisselam ona uzun uzun İslam'ı anlattı. Ben dayanamadım ve ey Allah'ın Resulü, bununla konuşarak kendini yoruyorsun. Bu adam hiçbir zaman Müslüman olmaz. Bana müsaade et, onu annesinin yanına, cehenneme göndereyim dedim.
3: Tabii ki peygamberimiz onu öldürmene müsaade etmedi.
0: Evet. Sonra Hakem Müslüman oldu. Peygamberimiz döndü ve bana dedi ki, eğer dediğiniz gibi bu adamı öldürseydik, şimdi cehennemlik olmuştuk. Peygamber aleyhisselam bu işi benden daha iyi bilirken ne diye onun işine karıştım diye kendi kendime kızıyor. Bir taraftan da ne dediysem Allah ve Resulünün rızası için söyledim diyordum.
3: Senin nefsin için birine kin beslediğini görmedim. Birine kızıyorsan Allah için kızıyorsundur.
0: O iflah olmaz dediğim Hakem Müslüman oldu. Hem de nasıl bir Müslüman. Allah yolunda cihad etti ve hepimizin istediği şehadet mertebesine erdi. Hem peygamberimizin hem de Allah'ın rızasını kazandı.
3: Evet, Allah cennetinde bizi de onlarla buluştursun.
0: Amin.
1: Peygamber Efendimizin yüreği dayanılmaz acılarla dolmuştu. Yıllardır kendisine ve ashabına yapılan baskı, işkence ve saldırılar karşısında sabredip beddua etmeyen rahmet peygamberi, haberin geldiği gece yatsı namazının son rekatında bu felakete sebep olanlara şöyle beddua etti. Allah'ım Mudar kabilelerini perişan et. Allah'ım onların yıllarını Yusuf peygamberin kıtlık yılları gibi çetin kıl, başlarına dar getir. Allah'ım sana ve Resulüne isyan eden Lihyan oğulları, Ril, Zekvan ve Usayye kabilelerine lanet et. Resulullah bir ay boyunca her namaz vaktinde bu duasını sürdürdü. Enes bin Malik'in dayısı Haram da şehitler arasındaydı. Enes'in annesi Ümmü Süleym kardeşinden ayrılırken yaşadığı iç sıkıntısının sebebini anlamıştı. Meğer bu onun son görüşüydü. Peygamber aleyhisselamın ev halkından farksız olan bu aile şehadet haberini büyük bir teslimiyetle karşılamıştı. Acılarıysa çok tazeydi.
4: Ağlama oğlum. Dayın cennete gitti. Biliyorum anne. Onu çok özleyeceğim. Ben de Enes. Ben de. Biliyor musun? Peygamberimiz de onlar için ağlıyor.
5: Bilmez miyim?
4: Ben peygamberimizin bugüne kadar pusuya düşürülen arkadaşlarına üzüldüğü kadar hiçbir şeye üzüldüğünü görmedim. Her namazında onlar için dua ediyor.
5: Evet. Hem onların cennette kendisine komşu olacağını söylemiyor mu?
4: Söylüyor.
5: Dayın bizim gurur kaynağımız. Allah bizi de onun makamına erdirsin.
4: Amin.
1: Kureyş liderleri boş durmuyor, peygamberimiz ve ashabına yönelik suikastlerin sonu gelmiyordu. Ebu Süfyan kesin bir çözüm olacağı inancıyla kiralık bir katil tuttu.
6: Senin iyi bir savaşçı olduğunu duydum. Gözlerin keskin, atışın isabetliymiş.
7: Öyleyim.
6: Sana bir teklifim var. Ama bunu sır olarak saklayacağından emin olmalıyım.
7: Bana güvenebilirsin. Konuştuklarımız aramızda kalacak.
6: Güzel. Çünkü bunu bir kişiye bile söylersen amacımıza ulaşamayız.
7: Bunu kimse bilmeyecek. Seni dinliyorum.
6: Medine'ye gidip Muhammed bin Abdullah'ı öldüreceksin.
7: Peki karşılığında ne var?
6: Ne dilersen.
7: Anlaştık. Bu gece yola çıkarım.
1: Peygamberimizi öldürmek üzere yola çıkan kiralık katil 5 gün yol aldıktan sonra Medine'ye vardı. Peygamberimiz Abdüleşel oğullarına ait mescitte bulunuyordu. Peygamberimizin nerede olduğunu öğrenip yanına gitti. Mescide girer girmez peygamberimizle göz göze geldi. Resulullah yanındaki arkadaşlarına, "Şu adam suikast için gelmiş. Onunla yapmak istediği şey arasına Yüce Allah girmiştir," dedi. Bunu duyan Üseyd bin Hudayr ayağa kalktı ve adamın yanına gitti.
8: "Abdülmuttalib'in torunu hanginiz?"
1: Peygamberimiz "Benim," diye yanıtladı. Bedevi ilerlerken Üseyd bin Hudayr elbisesini hızlıca çekti ve içinde sakladığı hançer ortaya çıktı. Sahabiler onu hemen etkisiz hale getirdiler.
9: "Yakalayın şunu. Tut. Tut.
8: Canımı bağışlayın. Canımı bağışla ya Muhammed."
1: Peygamberimiz, "Bana doğru söyle. Buraya ne için geldin? Eğer doğru söylersen bu sana fayda verir. Yapmaya kalkıştığın işten zaten haberim var," dedi.
8: "Bana eman veriyor musunuz? Güvende miyim?"
1: Peygamberimiz, "Evet, emniyettesin," deyince adam Medine'ye geliş sebebini ve Ebu Süfyan'la konuştuklarını bir bir anlattı. Peygamberimiz adamın hapsedilmesini söyledi ve bir gün sonra yanına çağırdı. Ona şöyle dedi: "Ben sana eman verdim. Haydi, nereye istersen git. Ya da bundan daha hayırlı olanı tercih et."
8: "Daha hayırlı olan nedir?"
1: Peygamberimiz, "Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun peygamberi olduğuma inanmandır," dedi.
8: "Evet, inanıyorum. Sen ancak bir peygamber olabilirsin. Benim buraya geliş nedenimi bilen kimse yoktu. Bunu ancak Allah sana bildirmiş olabilir. Anlıyorum ki sen Allah tarafından korunmaktasın ve doğru yol üzerindesin. Ebu Süfyan ise yanlış yoldadır."

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 2 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 17 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 19 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Sütle gelen yakınlık. Süt akrabalığı. Süt akrabalığı, çocuğun öz annesinden başka bir kadın tarafından emzirilmesi sonucunda çocukla süt anne ve onun belirli derecedeki yakınları arasında oluşan akrabalıktır. Dinimizde sütten doğan akrabalık bağları nesebe dayalı akrabalık gibi kabul edilmiştir. Nitekim çocuğun gelişiminde önemli bir rolü olan süt, aynı zamanda çocukla onu emziren arasında tıpkı öz anne ile yavrusu gibi duygusal bir bağ oluşturmaktadır. Aynı şekilde süt kardeşleri arasında da tıpkı öz kardeşler arasındaki gibi bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla kendileriyle evlilik bağı kurulamayacak kişilerin açıklandığı ayette süt anne ve süt kız kardeşler de zikredilmiştir. Nisa suresi 23. ayet. Nitekim uygulama da bu şekilde olmuştur. Örneğin Hazreti Hamza ile süt kardeş olan Peygamberimize Hazreti Hamza'nın kızıyla evlenmesi teklif edildiğinde kendisi, "Onunla evlenmek bana helal değildir. O süt kardeşimin kızıdır. Akrabalıktan dolayı haram olan sütten de haram olur." diyerek bu teklifi geri çevirmiştir.

0: bir ayet. Sizi emziren anneleriniz ve süt kardeşlerinizle evlenmek de size haram kılındı. Nisa suresi 23. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

olmayacaktır. Meryem Suresi 87. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'nin anlattığına göre o, "Ey Allah'ın Resulü, Yüce Rabbin sana şefaat konusunda nasıl bir hak bahşetti?" diye sormuş. Resulullah şöyle cevap vermişti. "Senin ilme olan tutkunu bildiğim için bunu bana ilk soranın sen olacağını tahmin etmiştim. Benim şefaatim, kalbi dilini, dili de kalbini tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına samimiyetle şehadet eden kimse içindir." Fetva. Cüz dağıtılarak hatim yapılması mümkün müdür? Dağıtılan cüzlerin bir kısmının hatim duasından sonra okunmuş olması halinde hatim geçerli midir? Kur'an'ın okunması, tilaveti, sevap kazanılan bir ibadettir. Hazreti Peygamber, Kur'an okuyup onunla amel edenlerin gıpta edilecek kimseler olduğunu, okunan Kur'an'ın her harfine karşılık 10 sevap verileceğini, okuyanlar için Kur'an'ın dünyada huzur kaynağı, ahirette de şefaatçi olacağını bildirmiştir. Bu ve benzeri tavsiyeleri ve teşvikleri sebebiyle sahabe-i kiram, Kur'an okuma ve onunla meşgul olmaya son derece önem vermiştir. Ayrıca Peygamber Efendimizin Kur'an'ı başından sonuna kadar tertip üzere okuyarak hatim indirmeyi Allah'ın en çok sevdiği işlerden biri olarak nitelendirmesi, her yıl Ramazan ayında kendisinin Cebrail'le karşılıklı olarak hatim yapması ve normal zamanlarda da ferdi olarak hatim yapması, sahabenin hatim geleneği oluşturmasına dayanak olmuştur. Böylece hatim, asırlar boyunca ümmetin önem verdiği bir gelenek halini almıştır. Hatim, Kur'an-ı Kerim'in Arapça metninin başından sonuna kadar yüzünden veya ezbere okunmasıdır. Asıl olan, Kur'an hatmini her ferdin kendisinin yapmasıdır. Hazreti Peygamber ve sahabe de böyle yapmıştır. Sonraki dönemlerde hem daha kolay hem de teşvik edici olması nedeniyle birden çok kişi arasında cüz dağıtılarak gerçekleştirilen hatim uygulaması ortaya çıkmış, caiz olup olmadığı tartışılmıştır. Cüz dağıtma usulüyle yapılan hatimde herkes tek başına hatim yapmış olmayıp okuyanlardan her biri okuduğu kadar sevap alır. Yapılan hatmin sonunda 3 defa İhlas Suresinin okunması ve toplu hatim duası yapılması caiz görüldüğü gibi, herkesin okuduğu kısmın sevabını diğerlerine ve vefat etmiş olan müminlere bağışlaması da caizdir. Dağıtılan cüzler hatim duasından önce okunmaya gayret edilmelidir. Herhangi bir nedenle okunamamışsa, cüzler hatim duasından sonra da okunabilir. Hikmetli Söz. Şu dünyadan elde ettiğin şeylere sevinme, mahrum kaldıklarına da üzülme. Amelsiz ahireti kazanacaklarını umanlar ve sonu gelmez dünya kuruntularına kapılıp tövbeyi sona bırakanlar gibi olma. El-Maverdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Erden, kepenekten, ön yargıdan yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Er kimdir, yanılmak nedendir? Hadi, közde köpürt Türk kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Kepenek derler, çobanın sırtına giydiği kolsuz keçedir. Sıcaktır gurbetin yanık ağıtları gibi. Evvela sadeliğin heybete dönen yücelişini anlatır. Renklerin derinliğini, lezzetin şifasını, huzurun zihinde genişleyen hayallere yollar açabildiğini. Her şeyin içinde bir hikaye saklıdır. Kepeneğinki ise sert bir kabuğun özündeki gönle dairdir. Dağ başında yapayalnız, sürüsüyle ve sessizlikle gezip duran çobanın yoldaşıdır. Kaba keçeden dövülmüş kepenek, süslü gösterişli değildir. Üstelik rüzgarın esişiyle, yağmurun yağışıyla hepten eskir, gözden düşer, köhneleşir. Seher vakti yenilenen çoban, dağların en ıssız köşelerine, viran bucaklarına dek hakimdir. Korku değmez yüreğine, gönlünün ışığı yabanın karanlığında şavkır. Kurttan da, eşkıyadan da, doğanın bilinmez diğer bütün tekinsiz yanlarından da çekinmez. Birçok insanın anlayamadığı sırra ermiştir. Tabiatla meyve dolu bir ağaç dalı kadar uyumludur. İşte o uyumun neticesidir korkusuzluk, kaygıdan arınmak, tevekküle ermek. Erlik, ayazın ortasında savrulmamak, saldırılar karşısında doğru yolunu yitirmemek, damla damla tüketen zorlu sınavlardan geçerken, sabahın ilk ışıkları misali karanlığa galip gelinecek anı hesaplamaktır. Umuda doğru çıkılan seferden kalbi galip döndürmektir. Kendi nefsine çobanlık etmektir asıl olan ve bunu gerçekten kimin yapabildiği asla tahmin edilemez. Bundandır ki kepeneğin altında er yatar. Dışa bakıp karar vermeye yeltenmek peşinen hatalı olmaktır. İnsan ki kabuğu görüp özü ihmal eder, şekille rengin esiri olur. Oysa kepeneğin kabalığı dışarıdan bakıldığı vakit sadelik, sıradanlık sıfatlarıyla mühürlense de İçte emeği, direnci, cesareti ve uyumu taşır. En ağır yükü taşıyanlar, en ince nakışlara kavuşanlar, en eşsiz renklere boyananlar kendilerini asla anlatmazlar. Sen sen ol, iki metre kumaşa, birkaç parça altınla gümüşe aldanma. Gönle bak, sırra er. Hangi yalnızlıklar onu bilemiş, hangi kederler çoğaltmış, hangi dertler yetiştirmiş, hangi eksiklikler tamamlamış bunları çöz. Erlik süs değil, özdür. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Kepenek altında er yatar.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Vaka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam. Hadislerin hikayeleri.

0: Hicretin 8. senesinin Zilhicce ayıydı. Medine yakınlarındaki Kuf bölgesinde Hazreti Peygamber'in eşi Mariye bir çocuk doğurdu.
1: Ebu Rafi, Ebu Rafi, gel buraya. Hadi çabuk ol biraz.
2: Oldu mu? Oldu mu Selma? Bebek doğdu mu?
1: Doğdu, doğdu. Koş hadi. Allah Resulüne müjdeyi ver.
0: Allah'ın Resulü gülümsüyor ve karşısındaki Ebu Rafi'nin konuşmasını bekliyordu. Ebu Rafi koştura koştura gelmiş ve nefes nefese kalmıştı. Çok heyecanlıydı.
2: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
0: Çocuk ona müjdelendiğinde Allah'ın Resulü çok sevinmişti. Eşi Mariye'nin hür olduğunu söyledi ve Ebu Rafi'ye hediye verdi. Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in adını verdim dedi. Bebeğin saçları Ebu Hind tarafından kesildi, sonra tartıldı ve ağırlığı kadar gümüş sadaka olarak dağıtıldı. İbrahim için akika kurbanı da kesildi. Geleneğe uyularak İbrahim çok sayıdaki isteklinin arasından tercih edilen süt anne Ümmü Bürde'ye verildi. Süt anneye bir hurmalıkla birlikte Resul-i Ekrem'e ait bir miktar koyun ve devenin sütleri de tahsis edildi. İbrahim'in doğumunun üzerinden 18 ay geçmişti. Allah'ın Resulü onun hasta olduğu haberini aldı ve Ümmü Bürde'nin evine gitti. Allah'ın elçisi oğlu İbrahim'i kucağına aldı ve İbrahim bir müddet sonra can verdi. Allah'ın Resulü oğlu İbrahim'in ölümüne çok üzüldü. Gözleri yaşlarla doldu. İbrahim kabre konulurken Resul-i Ekrem mezarın kenarına oturdu ve su istedi. Getirilen suyu kabrin üzerine serpti ve yakınında duran bir taşı da başucuna dikti. İbrahim'in vefat ettiği gün güneş tutulmuştu. Bazı kişiler güneş tutulması için İbrahim'in ölümüne gökyüzünün yas tuttuğunu söylediler.
3: Gökyüzüne bak. Ha?
2: Hava karardı birden.
3: Güneş tutuldu.
2: Görüyor musunuz? Ah, bakın.
4: Ne oluyor?
5: Ne oluyor böyle?
2: Gökyüzüne bakın.
4: Gökyüzü karardı.
2: Güneş yas tutuyor. İbrahim'in ölümüne üzülüyor.
6: Gökyüzü İbrahim'in ölümüne yas tutuyor.
0: Hazreti Peygamber'in oğlunun vefatıyla güneş tutulmasının ard arda gelmesi onlarda güneşin İbrahim'in ölümünden dolayı tutulduğu kanaatini uyandırmıştı. Bunun üzerine Allah Resulü onları uyardı. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'a dua edin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin dedi.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Günün Duası. Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulünü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin diye dua ediyordu.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Harekat bölgesinde 22 Mayıs tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan uzman çavuş Abdurrahman Hilal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Şehidimizin naaşı memleketi Aksaray'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonist İsrail hükümetinin 1915 olaylarının soykırım olarak kabul edilmesini öngören kararına sert tepki gösterdi. Bizim tarihimizde ne soykırım ne de katliam vardır. Cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını kale almıyoruz dedi.

0: Başkent'te NATO hazırlıkları sürüyor. Ankara Valiliği yeni tedbirleri açıkladı. Açıklamada yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar şehir içerisine girişine izin verilmeyecektir denildi. Scooter'la motokuryelerin de kullanım alanlarına kısıtlama getirildi. Venezuela'da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Ülkede yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser 38 kişiyi göçük altından kurtardı. Ancak felaketin bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor. Resmi açıklamalara göre can kaybı 3000'e dayandı. Doğayı korumak ve kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için önemli bir adım atıldı. Depozito iade uygulaması 81 il genelinde hayata geçti. İade noktalarına götürülen plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek ya da alışverişlerde kullanılabilecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 36, İstanbul 32, İzmir 35, Antalya ve Erzurum 30, Eskişehir 33, Trabzon 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 27, Lefkoşa 31, Girne 28, Saraybosna 18, Gümülcine 29 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. İsmim Ayşe Koçyiğit, kızım Elif Nur Koçyiğit ile beraber çalışıyorum. Sizden Ömer Karaoğlu'dan Eyüp Sabri Nokbe'nin çalırsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum.

Hayırlı günler diliyorum. Kahramanmaraş Afşin'den arıyorum. Mevla'ya emanet olsun Erzurum ezgisini. Canım kızım için, damadım için, İstanbul'daki ve Afşin'deki torunlarım için istiyorum.

yarar iken oğlucan içinde can imiş. Öyle sanırdım ayrıyam, dost gayrı.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Sezai. Sizlerden dem bu demdir ilahisini istiyorum. Bütün İslam alemine ve Diyanet Radyo seyircilerine hediye ediyorum. Hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun.

Hayırlı günler, hayırlı sabahlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyorum. Hasan Sağındık'tan Ben Hep Seni Düşünürüm adlı eseri diyorum. Sevdiklerim için gelsin. Herkese iyi.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Ben Kübra, annem ve babam için Mehmet Emin Aydan Kan Tutar ilahisini istiyorum.
2: Leblerimle emrine amadedir canım benim.

Benim hasta gönlüm çok zamandır iftirakından harap. Olmadım bir lahza rahat, geçti devranım benim. Müptelayım bir ümitsiz gizli derdin zehrine. Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana. Etmeyin bunca eziyet, az mı hicran?

Merhaba, ben Gaziantep'ten Azra. Can feda senin uğrunda ilahisini çok sevdiğim değerli anne ve babam için istiyorum. Herkese iyi dinler.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bütün dinleyenlerin üzerine olsun. Güftesi Amasya'da methun bulunan Şeyh Seyyid Mir Hamza Nigari'ye ait olan ve Mehmet Emin Ay'ın seslendirdiği Hüseyini makamındaki "Nice ağlamayım, etmeyim feryad, giriftar aşkın binevasıyem" eserini şu an yollarda olup da Diyanet Radyo frekanslarında buluşmuş bütün yolculara armağan ediyorum. Nice

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hadislerle İslam az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Harekat bölgesinde 22 Mayıs tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan uzman çavuş Abdurrahman Hilal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Şehidimizin naaşı memleketi Aksaray'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonist İsrail hükümetinin 1915 olaylarının soykırım olarak kabul edilmesini öngören kararına sert tepki gösterdi. Bizim tarihimizde ne soykırım ne de katliam vardır. Cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını kale almıyoruz dedi. Başkentte NATO hazırlıkları sürüyor. Ankara Valiliği yeni tedbirleri açıkladı. Açıklamada yakıt tankeri beton

0: halde olduğunu bilmiyor musun?
1: Bilmez olur muyum hiç? Bugün de içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Öyle yatıp uyuyasım var ki.
0: Ne o, yoksa sabaha kadar beşik mi salladın?
1: Ha? Beşik mi? Bizim evde küçük çocuk yok ki beşik sallayayım ben.
0: Ben de biliyorum evde beşik olmadığını, ama ben sana dolaylı yoldan seni bu kadar takatsiz ve isteksiz bırakan şeyin ne olduğunu soruyorum be evladım.
1: Onu ben de bilmiyorum işte dede. Arada oluyor böyle.
0: Bazen benim de elim kolum kalkmaz ve hiçbir iş yapasım gelmez. Ya senin Şerife?
2: Ben de her gün acaba bugün ne pişirsem diye kendi kendime soruyorum. Ve aklıma bir şey gelmediğinde oturup düşünüyorum.
1: İyi de sen bize her gün yemek yapıyorsun anne.
2: Çünkü annen oturduğu yerden ne zaman kalkacağını biliyor kızım.
0: Ne güzel söyledin. İşte sen de oturduğun yerden ne zaman kalkacağını bilmelisin Mutlu. Aksi halde işini sürekli yarına erteleyip durursun ki yarın çok daha önemli bir işin çıkabilir. Sonra da yarım işlerin adamı olursun. Benden söylemesi.
1: Yarım işlerin adamı olmak ne demek ki?
0: Elbette tembel ve başarısız insan olmak demek yavrum. Halbuki senin şu hayatta başarmak istediğin ne kadar çok şey var değil mi?
1: Tembel, hele başarısız bir insan olmak istemiyorum ben. Dışarı çıkayım da şu emanetleri sahiplerine vereyim.
0: Şöyle. Hadi birlikte çıkalım. Benim de çarşıda halletmem gereken işler vardı zaten.
2: Baba, manavdan maydanozla yeşil soğan alır mısın?
0: Tabii alırım ama önce...
1: Not defterine bunu yazmalısın değil mi dede? Gerçeği yazmasan da olurdu. Sonuçta yanında ben varım.
0: Olsun, ben yine de yazayım.
2: Öyleyse ben de mutfağa geçeyim.

0: Mahir. Mahir. Mahir.
1: Anne, babamla Mutlu dışarı çıktılar.
0: Şimdi benim siparişlerimi kim alacak?
2: Tatlış babaanneciğim, senin siparişin neydi?
0: Dedene kuru üzümle sade lokum aldıracaktı.
2: Dedemi hemen arıyorum. Başka siparişi olan var mı?
3: Hayrola, sabah sabah ne bağırıyorsun kızım?
0: Oğlum, sen işe gitmemişsin.
3: Dün inşaatın tabla betonu atıldı da anne. Tahta kapılar sökülene kadar herkes izinli. Bu arada Selma, sen kime sesleniyordun?
2: Babaannemin bir iki siparişi vardı da dedemi aramadan önce bir isteği olan var mı diye seslenmiştim.
3: Boşuna dedeni arama kızım. Birazdan dışarı çıkacağım zaten. Ne lazımsa ben alayım.
0: Öyleyse bana kuru üzümle sade lokum al.
2: Babacığım, hazır dışarı çıkmışken kestanede alır mısın?
3: Başka siparişi olan var mı?
1: Tahsin, babana söylemeyi unutmuşum. Dolapta peynir kalmamış. Tereyağda bir kullanımlık var.
3: Söyle bakalım peki, sen ne istiyorsun?
1: Ay, ne isteyecek ayol? Hazır dışarı çıkmışken Tekir'e de ciğer alıver.
3: O halde ben hemen çıkayım. Yoksa siparişler gelmeye devam edecek.

0: Maşallah Mutlu. Ödünç aldığın malzemeleri de sahiplerine verdin.
1: Sanki üzerimden büyük bir yük kalktı dede. Baksana, bayağı hafifledim ben.
0: İnsan emanetleri yerine ulaştırınca kuş gibi olur evladım. Sıra geldi benim üzerimdeki emanetlere.
1: Senin üstünde kimin emanetleri var ki?
0: Annenin siparişleri var ya yavrum. Sonuçta onlar da emanetler sayılır.
1: Şu karşı kaldırımda elindeki kovayla ağaçların dibine su döken Kazım abi değil mi?
0: Ta kendisi. Kazım iki günde bir bu ağaçların dibine su döker. Bu işi ertelediğini hiç görmedim.
1: Vay be, Kazım abi bile işlerini ertelemeden yapıyor.
0: Torunum, sen hiç güneşin doğmayı, kuşların ötmeyi, ağaçların da baharda çiçek açmayı ertelediğini gördün mü?
1: Görmedim.
0: Göremezsin ya. Çünkü kainatta muazzam bir denge var. İnsanın da bunları görüp kendi hayatını çeki düzene sokması gerekiyor.
1: Düzen de ancak her işi vaktinde yapmakla sağlanıyor galiba.
0: Biraz eksik söyledim. İşleri vaktinde ama güzel ve sağlam yapmak gerekir demeliydim. Nitekim ne diyor sevgili peygamberimiz? Biriniz bir iş yaptığında onu en güzel şekilde yapsın. Zira Allah kişinin işini sağlam yapmasından hoşlanır.

0: O zaman ben de işlerimi güzel ve sağlam yaparım.
1: Aferin sana. Manavın önüne geldik.
0: Öyleyse hemen annemin siparişlerini alalım dedi.
1: Alalım da artık evin yolunu tutalım. Ah, dizlerim ağrımaya başladı benim.
0: Abi az buraya bakar mısın?
2: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan

0: kamu spotu.
1: 112.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
2: Hatlalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.
7: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün

22 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 17 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 19 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Sütle gelen yakınlık. Süt akrabalığı. Süt akrabalığı, çocuğun öz annesinden başka bir kadın tarafından emzirilmesi sonucunda çocukla süt anne ve onun belirli derecedeki yakınları arasında oluşan akrabalıktır. Dinimizde sütten doğan akrabalık bağları nesebe dayalı akrabalık gibi kabul edilmiştir. Nitekim çocuğun gelişiminde önemli bir rolü olan süt, aynı zamanda çocukla onu emziren arasında tıpkı öz anne ile yavrusu gibi duygusal bir bağ oluşturmaktadır. Aynı şekilde süt kardeşleri arasında da tıpkı öz kardeşler arasındaki gibi bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla kendileriyle evlilik bağı kurulamayacak kişilerin açıklandığı ayette süt anne ve süt kız kardeşler de zikredilmiştir. Nisa suresi 23. ayet. Nitekim uygulama da bu şekilde olmuştur. Örneğin Hazreti Hamza ile süt kardeş olan Peygamberimize Hazreti Hamza'nın kızıyla evlenmesi teklif edildiğinde kendisi, "Onunla evlenmek bana helal değildir. O süt kardeşimin kızıdır. Akrabalıktan dolayı haram olan sütten de haram olur." diyerek bu teklifi geri çevirmiştir.

0: bir ayet. Sizi emziren anneleriniz ve süt kardeşlerinizle evlenmek de size haram kılındı. Nisa suresi 23. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: Anet Radyo, Diyanet Radyo.
1: Günün Duası. Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulünü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin," diye dua ediyordu.

Selman-ı Farisi ile Ebu Derda, Ensar ve Muhacir kardeşliğindendir. Bu kardeşlerden Ebu Derda, Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve "Bu ne hal?" diye sordu. Ebu Derda, kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki," karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda, "Ben oruçluyum kardeşim," dedi. Ancak Selman, "Sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim," deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk," diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu. "Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver." Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber, "Selman doğru söylemiş," buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını takdir etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Harekat Bölgesi'nde 22 Mayıs tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan uzman çavuş Abdurrahman Hilal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Şehidimizin naaşı memleketi Aksaray'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonist İsrail hükümetinin 1915 olaylarının soykırım olarak kabul edilmesini öngören kararına sert tepki gösterdi. Bizim tarihimizde ne soykırım ne de katliam vardır. Cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını kale almıyoruz dedi. Başkentte NATO hazırlıkları sürüyor. Ankara Valiliği yeni tedbirleri açıkladı. Açıklamada yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar şehir içerisine girişine izin verilmeyecektir denildi. Scooter'la motokuryelerin de kullanım alanlarına kısıtlama getirildi. Venezuela'da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Ülkede yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser 38 kişiyi göçük altından kurtardı. Ancak felaketin bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor. Resmi açıklamalara göre can kaybı 3000'e dayandı. Doğayı korumak ve kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için önemli bir adım atıldı. Depozito iade uygulaması 81 il genelinde hayata geçti. İade noktalarına götürülen plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek ya da alışverişlerde kullanılabilecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 36, İstanbul 32, İzmir 35, Antalya ve Erzurum 30, Eskişehir 33, Trabzon 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 27, Lefkoşa 31, Girne 28, Saraybosna 18, Gümülcine 29 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
3: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere ilk insanların yapmış olduğu duayı hatırlatmış olacağım. Malumunuz olduğu üzere Hazreti Adem aleyhisselam, eşi Hazreti Havva validemizle birlikte cennette yaratılmış, ardından işlemiş oldukları kusur sebebiyle yeryüzüne gönderilmişlerdir. Ama gerek Hazreti Adem gerekse Hazreti Havva, yapmış oldukları yanlış ve hatada ısrarcı olmamışlar ve Cenab-ı Allah'a dua ederek, yalvarıp yakararak, istiğfarda bulunarak bağışlanma taleplerini dile getirmişlerdir. İşte onların yapmış oldukları duayı, yani bir anlamda ilk duayı, ilk insanların duasını bugün beraberce hatırlamış oluyoruz. Araf suresinin 23. ayeti kerimesinde yer alan dua ifadesinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Kâle rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Adem aleyhisselam anlamış oluyoruz ki yapmış olduğu kusuru neticesinde 5 şey ile mutlu olmuştur. Birincisi, emre karşı gelmeyi itiraf etmiştir. İkincisi, pişmanlık duymuş. Üçüncüsü, nefsini kötüleyip yermiş. Dördüncüsü, tevbeye teşebbüs etmiş, Rabbine yönelmiş ve beşincisi, Cenab-ı Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemiştir. İblis de hata yapmış, isyanda bulunmuş ama maalesef o günahını kabul etmemiş, pişmanlık duymamış, kendini kınamamış ve Cenab-ı Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş ve lanetlenip kovulan bir varlık olmuştur. Bu ayeti kerimede öne çıkan birkaç hususu da bu vesileyle hatırlamış olalım. Bir kere anlamış oluyoruz ki insan olarak her birimizin hatası, yanlışı, kusuru olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği gibi Adem oğulları günahkardır. Günahkarların en hayırlısı tövbe edenlerdir buyuruyor Peygamberimiz. Günahsız olmak, hiç hata ve yanlış yapmadan bir hayat sürebilmek, sürdürebilmek şüphesiz insan için çok zor, belki de imkansız bir haldir. Ama kula düşen günahında ısrarcı olmamak ve yapmış olduğu yanlıştan pişmanlık duyarak Rabbine yönelmek, tövbe etmek ve bununla birlikte istiğfarda bulunup o günahın yükünden arınmak için Cenab-ı Allah'tan bağışlanma dilemektir. Birçok İslam alimi tövbe ile istiğfarın farklı şeyler olduğuna da dikkatimizi çekmişlerdir. Şöyle ki, istiğfar geçmiş günahlardan mağfiret talep etmektir. Tövbe ise gelecekte yapılması muhtemel günahlar hususunda Allah'a yönelmek ve pişmanlığı arz etmektir. Tövbe, insanın uygun olmayan şeyleri ve yaptığı günahları giderme hususunda bizzat kendisinin azimli ve gayretli olmasıdır. İstiğfar ise ferdin Allah'tan yardım dilemesi anlamına gelir. Tevbe, kulun gayretinin bir ürünü ve neticesidir. Kıymetli kardeşlerim, tevbe hata ve günahtan dönüştür. Onu terk etmek ve Cenab-ı Allah'ın istikametine, emri istikametine doğru bir hayat tarzını bir anlamda tercih etmektir. Tövbede samimiyet ve içtenliğin asıl olması nedeniyle tekrar o yanlışa, hataya dönmek beklenmez. şu hususu da bu vesileyle ifade etmeliyiz. Günah nedir? Kıymetli kardeşlerim, bazen bazı kardeşlerimiz kendilerinin Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı bazı şeyleri yapmamaları sebebiyle günahları olmadığı zannına kapılabiliyorlar. Benim ne günahım var ki diyebiliyorlar. Ama günah iki boyutu olan bir kavramdır. Birincisi şudur. Günah Allah'ın evet yasakladığı şeyleri yapmak. İkincisi Allah'ın emirlerini de yapmamaktır. Namaz kılmamak bir günahtır. Oruç tutmamak bir günahtır. Zenginse bir kulun zekat vermemesi bir günahtır. Sosyal vazifeleri, görevlerini yapmaması günahtır. Bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasını ihmal edip bakmaması günahtır. Akrabalarla bağını kesmesi günahtır. Komşuluk ilişkilerini zedeleyip etrafına bir insanın güven vermemesi günahtır. Hem ferdi hem de sosyal vazife ve görevleri yerine getirmemek günahtır. Elbette bununla birlikte Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı içki içmek gibi, kumar oynamak gibi eylemleri yapmak da günahtır. Dolayısıyla mümin hem kendisine emredilenleri yaparak hem de yasaklanılan fiillerden kaçınmak suretiyle günahlarından uzak durmaya çalışmalıdır. Cenab-ı Allah tevbe eden insanların bağışlanacağına dair ümidi hep diri tutmayı bize öğütlüyor. Şirk dışında bütün günahların affedilebileceği hakikatini bize Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde ifade edip dikkatimize sunuyor. Mümine yakışan atası, babası Hazreti Adem, anası Hazreti Havva misali günahının farkına vardığı anda pişmanlık duyup ona Rabbe sığınmasıdır. İşte Hazreti Adem'le Hazreti Havva bu samimiyet içerisinde Cenab-ı Allah'a yönelmişler ve ayet-i kerimede ifade edildiği üzere biz günah işlemek suretiyle kendi nefsimize zulmettik diyerek Cenab-ı Allah'a sığınmışlardır. Bu ifadeden anlıyoruz ki insanın günah işlemesi kendisine yaptığı en büyük kötülüktür. Kendisine yönelik bir zulümdür. İnsan kendine zulmeder mi? Evet, günah işlemek suretiyle insan kendine zulmedebilir. Bu ayet-i kerime bunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Cenab-ı Allah bizi her türlü günahtan ısrarla kaçınan ve hata ve yanlış yaptığında da Cenab-ı Allah'a sığınıp ondan bağışlanma dileyen kullarından eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan hocamızla devam ediyor. Şimdi kıymetli hocam, denetim denildiğinde çoğu zaman insanların aklına sadece hata aramak gelir. Oysa kurumumuzun isminde özellikle rehberlik vurgusu yer alıyor. Sizce rehberlik ve teftiş arasındaki denge nasıl kurulmalı? Rehberlik odaklı bir denetim anlayışı kuruma ve personele neler kazandırır, neler söylemek istersiniz?
2: Evet, teşekkür ediyorum. Bu soruların esasına geçmeden önce ben şunu ifade etmek isterim. Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bu gücüyde kurumun en köklü birimlerinden birisi. Gerek müfettiş yetiştirme geleneğiyle, gerek denetim metodolojileriyle gerçekten diğer bakanlık teftiş kurulları içerisinde de ön sıralarda temayüz etmiş bir birim. Şimdi rehberlik ve teftiş başkanlığı dediğimizde sadece disiplin hukuku terminolojisine göre efendim inceleme, soruşturma veya ön inceleme yapan bir birim gibi algılanmak çok daraltıcı bir yaklaşım olur. Rehberlik ve teftiş başkanlığı dediğimiz zaman Diyanet İşleri Başkanlığımızın bütün iş ve işlemlerini hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan az önce ifade ettik eğitici, öğretici ve rehberlik odaklı bir yaklaşımla denetlemek, kurumun daha iyi noktalara getirmek, sistemde risk unsurları varsa onları bertaraf etmek amacıyla hizmet etmeye çalışıyoruz. Hali hazırda 40 baş müfettişimiz var, 30 müfettişimiz var ve 20 müfettiş yardımcımız da bu devasa organizasyonu adeta bir öz denetim mekanizmasını icra etmeye çalışıyoruz. Felsefemiz asla insanı hedefe koymak değil, insan saygın bir varlıktır. Cenab-ı Allah'ın dram gösterdiği bir varlıktır. Bizim derdimiz, hani derler ya İslami terminolojide, derdimiz günahkarla değil günahladır. Dolayısıyla bizim hata yapan insanları kınamak, efendim onları baskı altına almak, dışlamak veya modern tabiriyle mobbing uygulamak gibi bir yaklaşımı asla tasvip etmeyiz. Dolayısıyla bizim gerek inceleme ve soruşturma süreçlerimizde, gerek diğer denetim faaliyetlerimizde, taşraya gittiğimizde burada ciddi bir kurumsal tecrübeye sahip müfettişlerimiz. Hem teorik açıdan, hem saha tecrübesi açısından, hem merkezi tanıması, hem taşrayı tanıması açısından çok saygın bir görevi icra ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir birikime sahip olan ve gerçekten bürokratik teamüllere de en üst düzeyde riayet eden insanlardan oluşuyor. Taşraya gittiğini de söz gelimi mevzuatın belirttiği, katı bir şekilde emrettiği usulle ilgili personelimizi korumak, kurumumuzu korumak, diyanetimizin itibarını korumak, kamuoyu nezdinde menfi bir algıya yol açmama adına bu iş böyle yapmışsınız ama bu işin doğrusu bu şekilde yapılmalı. Eğer bu şekilde yapılmaya devam edilirse böyle risk alanları var. Efendim bu konuda sizler sıkıntıya maruz kalabilirsiniz. Vatandaşın güveni zedelenebilir gibi adeta bayram namazı anlatırcasına bir öğretici mantıkla yaklaşıyoruz. Bunu neden böyle yaptın, niçin böyle yaptın diye tenkit edici bir üslup çok da takdir edersiniz. Muhatabınızda bir karşılık oluşturmuyor. Bu nedenle rehberlik faaliyeti bir önleyici denetim. Yani riski önceden görmek, risk oluşmadan o haritaya göre denetimi yapıp eksiklikleri daha oluşmadan, sıkıntı oluşmadan bertaraf etmek. Beri taraftan kamu düzenini korumak için teftiş de mutlaka gereklidir. Neden gereklidir? Vatandaşın kamuya güvenini zedelememek gerekir. Personelin arasındaki çalışma barışını, görev motivasyonunu korumak gerekir. Bu nedenle müfettişler kamu düzenini bozan, disiplin hukukuna aykırı fiiller işleyen insanları da adaletin ve hakkaniyetin tesisi gereği işlem yapmak durumundadır. Bunu yaparken de yasalar bellidir, doktrin bellidir, hukuki usul ve ilkeler bellidir. Bunlara riayet ederek, belli standartlara, ilkeleri riayet ederek bu faaliyetleri icra ederler.
1: Teşekkür ederim.

0: Şimdi kıymetli hocam, Diyanet İşleri Başkanlığı toplumun din hizmeti alanındaki en önemli kurumlarından biri. Böylesine geniş bir teşkilatta kurumsal bir bilincin, disiplinin ve hizmet kalitesinin korunması adına en çok hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz?
1: Evet, ifade buyurduğunuz gibi Diyanet İşleri Başkanlığı çok geniş bir hizmet alanına sahip ve en temelinde insana dokunan önemli kurumlardan biri. Çok köklü bir maziye dayanıyor. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı bu toplumda huzurun teminatı olduğuna inanıyorum. Sahih dini bilgiyi, efendim modern insanın içine düştüğü buhranlardan İslam'ın telkinleri doğrultusunda nasıl bir çıkış içerisine girebileceğini yol gösteren, rehberlik eden, o peygamberlik misyonunu devam ettirmeye gayret gösteren gücü de bir kurum. Bu vesileyle ben böyle bir kurumda Cenab-ı Allah bizi istihdam ettiği için ona sonsuz şükürlerimi arz ediyorum. Burada personelimiz açısından böyle köklü ve toplum nezdinde etkinliği olan bir kurumu temsil ettiğini göz ardı etmemeli. Çünkü eğer temsil ettiğiniz değeri içselleştiremezseniz, onu davranışlarınızda yansıtamazsanız, hal diliyle anlattıklarınızı destekleyemezseniz çok gönüllere dokunamıyorsunuz. Dolayısıyla davranış kalıplarını bütün personelin dikkat etmesi lazım. Burada icra ettiği göreve ilk etapta kendisinin saygı duyması lazım. Aidiyeti sağlayabilmesi için de personelin kuruma güvenmesi lazım. İşte teftiş başkanlığı olarak biz burada devreye giriyoruz. Bu güvenin teminatı, kurumun vicdanı olarak görev yapmayı biz kendimize misyon olarak belirledik. Felsefe, görev felsefesi olarak belirledik. Niçin? Çalışan insanı görmek lazım. Çalışan insanı takdir etmek lazım. Efendim kuruma katkı sunan insanla sadece mesai saatini dolduran insanı birbirinden ayırt etmek lazım. Kurumun akışını yavaşlatan, vatandaş nezdinde olumsuz bir algıya yol açan insanla canla başla kuruma hizmet için çaba sarf eden insanı birbirinden ayırt etmek lazım. Dolayısıyla burada adaleti ve hakkaniyeti tesis edilmesi durumunda kurumsal aidiyette sağlanmış oluyor. Bir üçüncüsü, insan kendisine verilen bu ünvanın, bu görevin adına Diyanet İşleri Başkanlığı deyin veya farklı herhangi bir bakanlık deyin, bir emanet olduğunu bilmeli. Mutlaka size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz ayeti kerimesini hiçbir zaman aklından çıkartmamalı. Bunun emanet olduğunu bilirse Müslüman kendisine verilen emanete hıyanetlik etmez. Bu icra ettiği görevin karşılığında kamu kaynağından kendisine ödenen ücreti helal ettirmeye çalışır. Bu felsefeyle hareket edilirse insanlarımız kendi iç dünyalarında bir oto kontrolü geliştirirlerse ümit ediyoruz ki kurumumuz mevcut halinden daha iyi noktalara evrilebilir. Burada bütün personelimiz zaten özveriyle çalışıyorlar. Gerçekten gecesi ayrı, gündüz ayrı. İmamların sadece zannedilir ki bazı kesimlerce 5 vakit namaz kıldırıp evine çekiliyor diye addedilir. Öyle değildir. Gece belki bir vatandaşımızın çocuğu rahatsızlığı imamın kapısını çalarlar. Efendim bir evlilik, bir izdivaç durumu olur, İmamımızın kapısını çalarlar. Bir sorun olur aileler arasında, arabulucu olması için imamımızın kapısını çalarlar. Bir genç belki bir gönül sızısına düşmüştür, dertleşmek için yine gelir imamımızın kapısını çalar. Dolayısıyla modern dünyada aslında rehabilite vazifesini de icra etmesi bakımından, toplumu birbirine kenetlemesi, yol göstermesi açısından, belki Türkiye'nin en ücra köşelerinde bile çeşitli imkan yoksuklarında imkanlardan mahrum kalarak bu vazifeyi icra ediyorlar. Onlara da burada saygılarımızı, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi sunuyorum. Vazifelerinde daha nice başarılara imza atmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.
0: Ben de amin diyorum. Dilerseniz hocam sıradaki eseri tüm din görevlilerimize armağan edelim
1: mi? Hay hay, çok güzel olur.
0: Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan hocamızla devam ediyor. Şimdi kıymetli hocam, akademik çalışmalarınızı da görevlerinizle birlikte sürdürüyorsunuz. İlahiyat eğitimi, tefsir alanındaki çalışmalarınız ve kamu yöneticiliği tecrübeleriniz birbirini nasıl besliyor? İlmi birikimin idari kararlara katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylemek istersiniz?
2: Evet, az önce ifade ettik. Biz tabii bir yandan idari işlerimizi icra ederken bir yandan da ilimden kopmama adına, kendimizi geliştirebilme adına akademik çalışmalara yöneldik. Tabii bunu sağlayabilmek için yoğun bir iş temposuyla hareket eden yöneticinin zamanını iyi dizayn etmesi lazım, disiplinli olması lazım. Ama ben gençliğimden bu yana şuna inandım, konfor insanı çürütür. Çok böyle kitaplarını da sıkça okuduğumuz bir mütefekkir demişti ki konformist bir zihnin umut etmeye hakkı yoktur. Dolayısıyla zamanına, dakikalarına sahip olan, İbnül Vakt olan hayatının hakimi olur. Tümüyle hayatımızda belki bunu icra edemesek de genel yaşam mottomuzun bu olduğunu ifade etmek isteriz. Ben yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tefsir üzerine yaptım. Tabii tefsir gibi bir İlimlerin en şereflisi diye addedilen Allah'ın kelamını anlama gayesiyle çıkılan bu çabayla kamu yönetimi nasıl bir araya gelebilir? Aslında birbirinden bağımsız hususlar değil bunlar. İdareci hikmet ehli olmak durumunda. İdareci her kanaldan kendisini yetiştirmek durumunda. Tefsirle nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz? Bugün bir müfessir ve bu alanda çalışma yapan bir öğrenci, bir akademisyen bir ayeti anlayabilmek için, bir kelimeyi anlayabilmek için onun morfolojisine gidiyor, kökenine gidiyor. Efendim cahiliye döneminde nasıl algılandığına dair şiirleri inceliyor. Nuzul ortamına bakıyor. Ayetin öncesine sonrasına bakıyor. Bu konuyla ilgili sahabenin beyanı var mı ona bakıyor. Ve tefsir geleneğinde müfessirlerce bu ayetler nasıl anlaşılmış bunlara bakıyor. Dolayısıyla biz de rehberlik ve teftiş başkanı olarak bize bir şey intikal ettiğinde mutlak anlamda hemen bu doğrudur diye yaklaşmıyoruz. Bunun önünü ardını tebeyyün etmeden ayet-i kerimenin emri çerçevesinde araştırmadan, doğruluğundan emin olmadan insanın hayatına taalluk eden, insanın onurunu zedeleyen, insanın yaşama arzusunu dindiren davranışlardan, faaliyetlerden korumamız gerekiyor. Bize çünkü öğrendiğimiz dini ilimler alanı kalplere temas etmenin, kalpleri ihya etmenin, gönüllerde iz bırakmanın, gök kubbede hoş bir seda bırakmanın telkinini verdi. Ve biz bu prensipler üzerine kendimizi yetiştirmeye ve çevremize bu konuda örneklik yapmaya gayret gösterdik. İlim dediğiniz bir malumat furuşluk değildir. İlim ancak pratiğe dönüşürse, düşünce karakteri inşa ederse, yaşantımıza temas ederse, hikmet boyutuyla güncellenirse Allah katında o zaman ilim olur. Şimdi bu nedenle olmalıdır ki Hazreti Peygamber Allah'ım faydasız ilimden sana sığınırım diyebiliyor. Biz bu nedenle kendimizi farklı kaynaklardan besleyerek biraz daha ufkumuzu genişletmek, okuduğumuz metinleri daha sağlıklı anlayıp değerlendirebilmek, yazacağımız satırlar doğrudan insan hayatına temas ettiği için onları daha hukuka uygun bir terminolojiyle ifade edebilmek için kendimizi bu konuda hem dini yönden hem de kamu idaresi yönünden geliştirmemiz gerekiyor. İfade buyurduğunuz dini ilimler alanında bir tahsil üzerine kamu yöneticiliği icra ediyoruz. Fakat biz müfettiş kökenliyiz. Müfettişlik yardımcılık sürecinde çok ciddi bir eğitimden geçiriliyor arkadaşlarımız. Tabii biz de buna tabi olduk. 3 aylık bir teorik eğitim var. Bu teorik eğitimde hukuk felsefesinden hukuk sosyolojisine, efendim kamu düzeninden bir devlet memurunun mutlak anlamda uyması gereken ilkelere, Bu konuda Danıştay'ın yaklaşımlarına, anayasanın temel prensiplerine varıncaya kadar bütün mevzuat, kamu yöneticiliği konusunda zaten hatta müktezai hale muvafık davranan insan demektir müfettiş. Yani bir valiyle, bir cumhuriyet başsavcısıyla veya diğer devlet erkanıyla nasıl görüşeceği, nereye oturacağı, hangi usulle konuşacağı konularında bile ciddi eğitimlerden geçiriliyor. Dolayısıyla bu ikisi dini ilimlerle de mezzedilince ortaya güzel sonuçlar çıkıyor diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Şimdi kıymetli hocam, bugün kamu hizmetinde görev yapan genç meslektaşlarınız ve Diyanet Teşkilatı'na yeni katılan personel için en önemli tavsiyeleriniz neler olur? Meslek hayatlarının başında hangi ahlaki ve mesleki ilkeleri kendilerine rehber edinmeliler? Tavsiyeleriniz neler olur? Neler söylemek istersiniz?
2: Evet, öncelikle teşkilatımıza yeni başlayan, taze kan olan görevlilerimize saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Onlara hayırlı vazifeler diliyorum. Öncelikle kendilerine emanet edilen bu göreve güzel anlam yüklemeleri gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle kendi görevlerine ciddi anlamda saygı göstermeliler. Saygı gösterirlerse ve bunun kendilerine bir emanet olduğunu bilirlerse, o görevin kendi iç dünyalarında ve davranışlarında da bir etkisi olduğunu fark edeceklerdir. İkincisi, bir din görevlisi ve Diyanet Teşkilatı mensubu, daha kitap nedir, iman nedir bilmezken emin vasfıyla anılan bir peygamberin ümmeti ve onu kendisine rol model alınan bir birey olduğunu göz ardı etmemeli. Hatırlayın, Hazreti Peygamber Risalet görevini icra ederken hicretten yaklaşık bir yıl öncesinde Musab bin Umeyr genç sahabeyi, daha henüz o zamana kadar indirilen sureler, Kur'an tamamlanmamış, o surelerle Medine'yi inşa etmek, Medineli insanları inşa etmek için görevlendiriyor. Ve hakikaten o Musab bin Umeyr, o müşrik ailenin bir çocuğu olarak hayatına bir süre devam etmiş, sonra Darul Erkam'la kendisini bulmuş ve Hazreti Peygamber'in davasına gönül vermiş o insan, Medine'de birçok gönle dokunuyor. Medine'yi Medine yapıyor, inşa ediyor, çok güzel izler bırakıyor. Ve bunu yaparken herhangi bir ücret, herhangi bir itibar, herhangi bir makam beklentisi içerisine girmiyor. Hesabi olmuyor, hasbi oluyor. Ve karşılığını ancak Allah'tan bekliyor. Dolayısıyla din görevlilerimizde, teşkilat mensuplarımızda gönüllere temas etmeyi bilmeliler. Bunun için gerekirse iletişim açısından donanımlarını arttırmalılar. Beden dillerine hakim olmalılar. Tabii hitabetlerini geliştirmeliler. Ve en önemlisi de gönül incitmemeye, gönüller sultanı olmaya çalışmalılar. Bugün birçok yerde biz görevlilerimiz 20 yıl geçmiş üzerinden hala görevlilerin o yerde çok hoş bir sedayla anıldığını gittiğimiz yerlerde gözlemliyoruz. Ve buna imreniyoruz. Arzu ediyoruz ki bütün görevlilerimiz aynı perspektifle, aynı yaklaşımla görevlerine devam etsinler. Tabii bunları sağlayabilmek için yine tavsiye olarak söyleyebileceğimiz, görevlilerimizin mesleki yeterliliklerini her daim güncel tutmaları ve arttırmaları gerekiyor. Modern çağ bilgi çağı, bilgi güçtür diye ifade ediyoruz. Bilgi hikmetle mezzetmemiz gerektiğinin önemine de temas ettik. Dolayısıyla din görevlimiz günün beş ayrı zaman dilimine göre kendi hayatını dizayn etmek suretiyle kendisini farklı kaynaklardan da besleyerek inşa etmeli. Tek bir kaynaktan beslenirseniz, muhatabınız farklı bir zihin dünyasına sahipse, muhatabınız farklı bir gelenekten, farklı bir anlayıştan, dünya görüşünden geliyorsa, ortak bir nokta bulup fikirlerinizi tartışamazsınız. Diyanet Teşkilatı mensubu sesini değil sözünü yükselten insandır. Sözlerimizi güçlü hale getirebilmek de mesleki donanımla ilintilidir. Bunların yanı sıra iç dünyalarına hakim olmalarını öneririm. Hayat, her ne kadar biz tek dünyalı olmasak da hayatımızın her anına hakim, hallak olan bir Rabbe iman ederek, her an yaratma olan yaratma içerisinde olan Rabbimize iman ederek hayatımızı dizayn etmemiz gerekiyor. Karşılaştığımız sıkıntılar karşısında, efendim belki cemaatimizde yaşayabileceğimiz problemler karşısında, ümitsizliğe yeise düşmemeli, bunu bir ayet olarak kabul etmeli ve demeli ki bu beni hangi noktada inşa etmek istiyor? Bu benim hangi eksiğimi kapatmak için gönderildi? Buradan ne tür bir mesaj çıkarabilmeliyim? Burada karamsarlığa değil, mümin karamsar olmaz, pesimist olmaz. Ümit imanın çocuğudur. Ümidi öldürürseniz annesini ağlatırsınız derler. Dolayısıyla her daim ümit var olarak, her daim mütebessim bir çehreyle, mütebessim bir iç dünya ile görevlerini deruhte etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, bir eser arası verelim.
2: Hay hay.
1: Eserden sonra son bölüme geçeceğiz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımızın artık son bölümüne geldik ve bu akşamki kıymetli misafirimiz rehberlik ve teftiş başkanı Mehmet Arslan hocamız. Şimdi kıymetli hocam, malum haliniz programı radyoda yapıyoruz. Radyo ve radyoculukla ilgili neler söylemek istersiniz? Geçmişe dair radyoculuk deneyiminiz ya da radyo ile ilgili bir hatıranız var mıdır? Dinlemek isteriz.
2: Efendim, radyo hayatımızın temel unsurlarından biri. Her ne kadar bu işi profesyonel düzeyde bir radyoculuk faaliyeti yapmasam da iyi bir dinleyici olduğumu ifade etmek isterim. Modern dünya insana görünür olmayı telkin ediyor. Görünürsen varsın diyor. Oysa radyo görüntü olmadan, iç dünyanın sese yansıdığı bir sistem üzerinden dostların gönüllerine temas ediyor. İnsan kulağından beslenir, aynı zamanda kulağından zehirlenir. Dolayısıyla radyoculuk faaliyetini bu anlamda çok önemli görüyorum. İnsanın en yalnız, en mahzun olduğu anlarda, en sevinçli olduğu anlarda, yanında kimse olmadığı anlarda insana bir yoldaş olabiliyor. Orada duyduğu bir söz belki hayata bakışını değiştiriyor. Bu nedenle radyoculuk faaliyetini özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımız üzerinde Cenab-ı Allah'ın şu emri boyunca doğrultusunda hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hatırlayın ki Cenab-ı Allah Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a hakikatleri iletmesi için Firavun'a gönderdiğinde yumuşak söz söyleyin der. Dolayısıyla burada radyoculuk faaliyetinde bulunurken Hazreti Peygamber'in ya hayır söyleyin yahut susun telkini doğrultusunda faaliyetleri icra etmek gerektiğini düşünüyorum. Olumsuz örnekleri değil, olumlu örnekleri daha fazla anarak, efendim yorgun düşen kalplere teselli olacak, derman sunacak güzel sözlere, o irfan geleneğimizden damıtılmış sözlere daha fazla vurgu yaparak vatandaşlarımızın gönüllerine temas etmenin güzel olacağına inanıyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli hocam, gelen bütün misafirlerimize hazırladığımız 3 tane kelime var. Size de 3 tane kelime hazırladık. Hazırsanız başlayalım mı?
2: Hay hay.
1: Birinci kelimemiz disiplin.
2: Efendim, disiplin insanın başında bir denetçi varken değil, kimse görmezken de görevini hakkıyla yapabilmesidir. Zamanına, görevine, emeğe ve kamu hakkına saygı duymasıdır. Disiplin dışarıdan gelen baskıyla değil, içeriden gelen sorumluluk duygusuyla kalıcı hale gelir.
1: Teşekkür ediyorum. İkinci kelimemiz davranış.
2: Davranış insanın iç dünyasının dışarıya yansımasıdır. Özellikle kamu hizmetinde ve din hizmetinde bir söz, bir yüz ifadesi, bir tebessüm veya bir nezaket bazen uzun bir konuşmadan daha etkili olabiliyor. İnsanlar çoğu zaman ne söylediğimize değil, kendilerine nasıl hissettirdiğimizi hatırlıyor.
1: Teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son kelimemizi sorayım mı hocam?
2: Buyurun lütfen.
1: Soruyorum. Vefa.
2: Vefa sadece geçmişi hatırlamak değildir. Bize emek veren insanları, bizi yetiştiren hocaları,

0: arkadaşları, birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşları ve hizmet ettiğimiz kurumu unutmamaktır. Vefa, alınan emeğe sadakat, verilen emanete sahip çıkmaktır.
1: Teşekkür ederim hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz var. Programımızın konuğu Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan hocamız oldu. Şimdi kıymetli hocam, programımızın son dakikalarına geldik ve isteriz ki programın son dakikalarını sizin kıymetli cümlelerinizle kapatalım. Son olarak Diyanet Radyo dinleyenlerine neler söylemek istersiniz?
0: Öncelikle bizi sabırla dinledikleri için şükranlarımı kendilerine arz ediyorum. Rahmetli babaannemin bir duasıyla sözlerimi tamamlamak isterim. Allah ağız tadı gönül şenliği versin derdi. Mekanı cennet olsun. Ve tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah ağız tadı versin. Huzur versin, mutluluk versin, sekinet versin. İşlerini kolaylaştırsın. Varsa müşkülleri hallu asan olsun. Hastalar varsa Cenab-ı Allah onlara şifalar ihsan etsin. Dertlilerimize dermanlar ihsan etsin. Ve biz de bu kamu görevinde kendilerinden dua bekliyoruz.
1: Amin diyoruz. Ve kıymetli hocam, hem katılımınız için hem de katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Her insanın diğer insanlara dokunan tarafları vardır. Bunu ancak insanları tanıdıkça görebiliyoruz. Bu akşam da Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mehmet Arslan hocamız bizimle hayatını ve fikirlerini paylaştı. Kim bilir siz sevgili dinleyenlerimizin kalbine hangi noktada dokundu, nerede kesiştik? Bildiğimiz bir şey varsa o da birbirimizi tanımaya ve birbirimize iyi bakmaya ihtiyacımız oldu. Dileriz ki Rabbimiz bizi hayırda yarışan, birbirinden emin olan bir topluluk eyler. Dualarınızda yer almak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.

0: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Irak'ın kuzeyindeki Pençekili Tarikat bölgesinde 22 Mayıs tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan uzman çavuş Abdurrahman Hilal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Şehidimizin naaşı memleketi Aksaray'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonist İsrail hükümetinin 1915 olaylarının soykırım olarak kabul edilmesini öngören kararına sert tepki gösterdi. Bizim tarihimizde ne soykırım ne de katliam vardır. Cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını kale almıyoruz dedi. Başkentte NATO hazırlıkları sürüyor. Ankara Valiliği yeni tedbirleri açıkladı. Açıklamada yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar şehir içerisine girişine izin verilmeyecektir denildi. Scooter'la motokuryelerin de kullanım alanlarına kısıtlama getirildi. Venezuela'da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Ülkede yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser 38 kişiyi göçük altından kurtardı. Ancak felaketin bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor. Resmi açıklamalara göre can kaybı 3000'e dayandı. Doğayı korumak ve kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için önemli bir adım atıldı. Depozito iade uygulaması 81 il genelinde hayata geçti. İade noktalarına götürülen plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek ya da alışverişlerde kullanılabilecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 36, İstanbul 32, İzmir 35, Antalya ve Erzurum 30, Eskişehir 33, Trabzon 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 27, Lefkoşa 31, Girne 28, Saraybosna 18, Gümülcine 29 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

İmanın yolunun peygamberimizden geçtiğini bil. Elinize hiç tanımadığınız bir kimseye ait fotoğraf albümü geçtiğini düşünün. Albüme baktığınızda bu şahsın hayatının çeşitli zamanlarda çekilmiş fotoğraflarını görürsünüz. Bebeklik, ilk çocukluk, okul fotoğrafları, gençlik, evlilik, başka insanlarla bir arada çekilmiş fotoğrafları. Bu şahsın adını, sanını, ne iş yaptığını, hayatta mı ölmüş mü olduğunu, yaşadıklarını, hiçbir şeyi bilmiyorsunuz. Bu insan neleri sever, nelerden nefret eder, nasıl bir zihniyete sahip, hayatında neler yaşadı, hangi sıkıntıları çekti, bunların hiçbirini bilmiyorsunuz. Sadece fotoğraflardan gördükleriniz var. Şimdi şunu soralım, bu albümde yer alan fotoğraflar size bu kişinin hayatı hakkında ne söyler? Bu kişinin ahlakı, inancı, davranışları, zihniyeti bu fotoğraflardan bütün yönleriyle anlaşılabilir mi? Sonra birden bir kişi karşımıza çıkıyor. O fotoğraf albümünde yer alan fotoğrafların sahibini çok yakından tanıyan, onun hayatını baştan sona bilen, yaşadıklarını, huyunu, suyunu, ahlakını, karakterini bilen, bize önce o kişiye dair genel bir anlatımda bulunuyor. Fotoğraflarını incelediğimiz şahsın adını, nerede doğduğunu, yaşayıp yaşamadığını, ölmüşse nerede ve nasıl öldüğünü, hayatında neler yaşadığını, ne iş yaptığını genel bir biçimde anlatıyor. Sonra başlıyor albümdeki fotoğraflar üzerine konuşmaya. Tek tek, bu fotoğrafı şu yaşta şuradayken çektirmişti. O zamanlar durumu şöyleydi. Bu fotoğrafın hikayesi şu şeklinde anlatıyor. Bu şahsın bize önce genel bir hayat hikayesi, sonra da tek tek açıklamalar yapması öncesinde biz albümdeki resimler hakkında sadece belli belirsiz bir takım tahminlere sahiptik. Üstelik bazı konularda tahminimiz bile söz konusu olamazdı. Ama şimdi durum aydınlanmış oldu. Şimdi dönüp albümdeki fotoğraflara tek tek bakıyoruz. Artık hepsi bize başka bir şey söylüyor. Her bir fotoğraf anlam kazanıyor. Sadede gelelim. Bütün bir varlık alemi de aynı fotoğraf albümü gibidir. Bizler bu albümde gökleri, yıldızları, güneş ve ayı görüyoruz. Yeryüzünde dağları ve denizleri, ovaları, bitkileri, hayvanları, insanları görüyoruz. Hayatımızı yaşarken tabiatta ve insanlar arasında bir takım hadiselere şahit oluyoruz. Her gün güneş doğup batıyor, gece ve gündüz peş peşe geliyor. Her yıl dört mevsimi yaşıyoruz. Birileri doğuyor, birileri ölüyor. Yağmur, kar, dolu, fırtına ve benzeri hadiselere şahit oluyoruz. Kimi zaman mutlu, kimi zaman mutsuz oluyoruz. Kimi zaman nimete kavuşup, kimi zaman sıkıntı çekiyoruz. Bazı insanlar maddi ve bedeni olarak iyi durumdayken, bazıları da maddeten ve bedenen dezavantajlı gibi görünen bir durumda. Bütün bunların anlamı ne? Hayat niçin var? Bu olaylar nasıl ve niçin var oluyor? Bunlara dair yalnızca duyu organlarımızla elde ettiğimiz bilgiler üzerine konuşabiliyoruz. Ama perde gerisine dair hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece belli belirsiz tahminlerimiz, zanlarımız, kuruntularımız var. Sonra biri geliyor. O albümdeki resimlerin tamamını oluşturan zatın elçisi. Elinde bir kitap var. Bu kitap bize önce varlık alemine dair genel bir anlatıda bulunuyor. Her şeyin kim tarafından, nasıl ve niçin var edildiğini, insanın ne olduğunu, görevini anlatıyor. Sonra tek tek hayat olayları hakkında bilgiler veriyor. Bu genel anlatı ve tek tek fotoğraflar hakkındaki yorum sonrasında biz, o gözlükle, o bilinçle varlık ve olaylara baktığımızda artık her şeyi çok farklı değerlendirmeye başlıyoruz. Varlık baştan başa farklı bir görünüme bürünüyor. Uçsuz bucaksız bir evrende, birbiriyle irtibatsız, cansız, ruhsuz gibi görünen galaksiler, yıldızlar, güneş, ay ve gezegenler bir anda Kabe'nin etrafında tavaf eden varlıklara dönüşüyor. Kainat bir koro halinde Rabbini zikrediyor. Her bir olayın bir anlamı var. Hiçbir şey boş yere değil. Taşlar yer yerine oturuyor. Albümdeki fotoğraflar anlam kazanıyor. İşte albümden, fotoğraflardan ve albüme dair bize anlatılanlardan bahseden o ayetler. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün farklı oluşunda, aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır.
Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan, hiç şüphe yok, onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz, Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Ali İmran Suresi 190-194. Ayetler. Sözün burasında tam da bu konuyla bağlantılı bir mesele üzerinde duralım ve insanların zaman zaman sorduğu şu soruya cevap bulmaya çalışalım. Yüce Allah Kur'an'da biz müminlere Resulüne yönelik salat ve selamı emrediyor. Allah Resulü Allah'ın en sevdiği kul olduğundan başkasının salat ve selamına ihtiyacı yoktur. Bu salat ve selam onun değerine değer katmamaktadır çünkü o zaten değerlidir. Şu halde bizim salat ve selamımızın hikmeti nedir? Buna cevap vermeden önce salat ve selamın emir ve teşvik edildiğini gösteren bir iki nas'a yer verelim. Rabbimiz şöyle buyuruyor Ahzab suresi 56. ayette. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun. Bu ayette Allah'ın salat etmesi demek, Resulünün sözünü tasdik etmesi, onu yardımıyla desteklemesi, şanını yüceltmesi, günahlardan koruması anlamına gelir. Meleklerin salat etmesi de onun için dua etmesi, destek olması, yanında yer alması anlamına gelir. Müminlerin salat etmeleri ise Allah Resulü'nün davasını benimseyip sahip çıkmaları, ona can ve mallarıyla destek olmaları, belirli sözleri söylemek suretiyle Yüce Allah'a onun için dua etmeleri anlamına gelir. Şu hadiste salatın önemini göstermektedir. Übey bin Ka'b Allah Resulü'ne, ben sana çokça salat ediyorum, salatımın ne kadarını sana ayırayım diye sordu. Allah Resulü ne kadarını istersen buyurdu. Übey, dörtte bir olur mu dedi. Allah Resulü, sen ne kadar istersen olur ama bundan fazla yaparsan senin için daha hayırlı olur dedi. Bunun üzerine Übey, yarısı olur mu dedi. Allah Resulü, sen ne kadar istersen ama bundan fazla yaparsan senin için daha hayırlı olur dedi. Bunun üzerine Übey, salatımın üçte ikisini sana ayırsam ne dersin dedi. Allah Resulü, sen ne kadar istersen olur ama bundan fazla yaparsan senin için daha hayırlı olur dedi. Bunun üzerine Übey, salatımın bütününü sana ayırayım o zaman dedi. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. O zaman senin dert ettiğin şey giderilir, günahın bağışlanır buyurdu. Salatın önemiyle ilgili daha pek çok hadis bulunmaktadır. Şimdi tekrar ilk sorumuza geri dönerek cevaplamaya çalışalım. Allah Resulüne salat etmek demek, Allah'tan başkasına yalvarıp dua etmek anlamına gelmez. Aksine Allah'a hitap ederek Resulüne salat etmesi, onu yüceltmesi, bağışlaması, destek olması için dua etmek anlamına gelmektedir. Allah Resulüne salat etmek demek, Yüce Allah'a insanlığa dini tebliğ etmesi için Hazreti Muhammed Mustafa'yı gönderdiği için şükretmek, Allah'ın o elçinin mesajını, şanını yüceltmesi için talepte bulunmak demektir. Siz salavat getirdiğinizde, alemlere rahmet olarak gönderilen, büyük bir ahlak üzere olan Allah'ın elçisini en büyük nimet olarak bildiğinizi ifade etmiş oluyorsunuz. Siz salavat getirdiğinizde Allah Resulü'nün davasına her daim

0: kim sahip çıktığınızı, onun ardında yer aldığınızı, onun ordusunun bir neferi olduğunuzu ilan etmiş oluyorsunuz. Siz salavat getirdiğinizde her salavatla ahdinizi bir kere daha tazelemiş oluyorsunuz. Siz salavat getirdiğinizde kendiniz dahil hiçbir beşerin söz, görüş ve fikirlerini Allah'ın elçisinin önüne geçirmeyeceğinizi ifade etmiş oluyorsunuz. Siz salavat getirdiğinizde yeryüzünde en üstün insan olarak Allah Resulü'nü gördüğünüzü ilan etmiş oluyorsunuz. Onun dışında hiç kimseyi mutlak otorite olarak görmediğinizi, hiçbir beşerin sevgisini onun sevgisiyle bir tutmayacağınızı ilan etmiş oluyorsunuz. Günümüzde sanatçı, oyuncu, sporcu gibi kimselerin adeta tanrılaştırılarak sevildiği, tapıldığı bir ortamda siz Allahümme diye başladığınız salata Allah'tan başka ilah tanımadığınızı, onun elçisi dışında hiçbir beşere üstünlük vermediğinizi ifade etmiş oluyorsunuz. İşte şimdi niçin Allah Resulü'nün Übey'e ne kadar çok salat edersen senin için o kadar iyi olur demesinin sırrını anlıyoruz. Çünkü kişi her salat getirdiğinde Rab olarak Allah'a, din, hayat nizamı, dünya görüşü olarak İslam'a, Resul, önder, lider olarak Hazreti Muhammed Mustafa'ya razı olduğunu ilan etmekte, bu dünyadaki duruşunu, görevini, varlık sebebini dile getirmektedir. Bütün bu sebeplerle salat hem bir dua, hem bir parola, hem bir mesaj, hem de bir kimlik ilanıdır. Sünnette salatın pek çok çeşidine yer verilmektedir. Bunlar içinde en üstünü namazda okuduğumuz salli ve barik dualarıdır. Biz de bu dualarla bitirelim. Rabbimiz, bir albüm gibi yarattığın bu alem ve o albümdeki fotoğraflar gibi var ettiğin varlıkların anlamlarını bize aktaran kitabına ve Resulüne iman ettik. Bizleri anlamsızlıktan muhafaza eyle. Allah'ım, İbrahim'e ve ailesine salat ettiğin gibi Muhammed'e ve onun ailesine de salat eyle. Şüphesiz ki sen övgüye layık olansın ve şeref sahibisin. Allah'ım, İbrahim'i ve ailesini bereketli kıldığın gibi Muhammed'i ve onun ailesini de bereketli kıl. Şüphesiz ki sen övgüye layık olansın ve şeref sahibisin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken Diyanet Radyo sever.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren, sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 2 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 17 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 19 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Sütle gelen yakınlık. Süt akrabalığı. Süt akrabalığı, çocuğun öz annesinden başka bir kadın tarafından emzirilmesi sonucunda çocukla süt anne ve onun belirli derecedeki yakınları arasında oluşan akrabalıktır. Dinimizde sütten doğan akrabalık bağları nesebe dayalı akrabalık gibi kabul edilmiştir. Nitekim çocuğun gelişiminde önemli bir rolü olan süt, aynı zamanda çocukla onu emziren arasında tıpkı öz anne ile yavrusu gibi duygusal bir bağ oluşturmaktadır. Aynı şekilde süt kardeşleri arasında da tıpkı öz kardeşler arasındaki gibi bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla kendileriyle evlilik bağı kurulamayacak kişilerin açıklandığı ayette süt anne ve süt kız kardeşler de zikredilmiştir. Nisa suresi 23. ayet. Nitekim uygulama da bu şekilde olmuştur. Örneğin Hazreti Hamza ile süt kardeş olan peygamberimize Hazreti Hamza'nın kızıyla evlenmesi teklif edildiğinde kendisi, "Onunla evlenmek bana helal değildir. O süt kardeşimin kızıdır. Akrabalıktan dolayı haram olan sütten de haram olur." diyerek bu teklifi geri çevirmiştir.

0: bir ayet. Sizi emziren anneleriniz ve süt kardeşlerinizle evlenmek de size haram kılındı. Nisa suresi 23. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi. Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Harekat bölgesinde 22 Mayıs tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan uzman çavuş Abdurrahman Hilal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Şehidimizin naaşı memleketi Aksaray'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonist İsrail hükümetinin 1915 olaylarının soykırım olarak kabul edilmesini öngören kararına sert tepki gösterdi. Bizim tarihimizde ne soykırım ne de katliam vardır. Cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını kale almıyoruz dedi. Başkent'te NATO hazırlıkları sürüyor. Ankara Valiliği yeni tedbirleri açıkladı. Açıklamada yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar şehir içerisine girişine izin verilmeyecektir denildi. Scooter'la motokuryelerin de kullanım alanlarına kısıtlama getirildi. Venezuela'da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Ülkede yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser 38 kişiyi göçük altından kurtardı. Ancak felaketin bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor. Resmi açıklamalara göre can kaybı 3000'e dayandı. Doğayı korumak ve kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için önemli bir adım atıldı. Depozito iade uygulaması 81 il genelinde hayata geçti. İade noktalarına götürülen plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek ya da alışverişlerde kullanılabilecek.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 36, İstanbul 32, İzmir 35, Antalya ve Erzurum 30, Eskişehir 33, Trabzon 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 27, Lefkoşa 31, Girne 28, Saraybosna 18, Gümülcine 29 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle, sevgiyle selamlıyor. Balkanlardaki gezimize aralık vermeden devam ediyoruz efendim. Bugün sizlerle birlikte Balkanların kuzeybatısına, Karadağ'ın Plevlia yani eski adıyla Taşlıca şehrine doğru yola çıkıyoruz. Dağlarla çevrili bir tarihi yerleşim, özellikle Osmanlı döneminde önemli bir idari merkez olarak gelişmiş, ayrıca Sancak bölgesinin kültürel ve dini hayatında önemli bir rol üstlenmiş olan Taşlıca şehrindeyiz. Özellikle bu kıymetli şehrin Osmanlı eserlerinden birine sahip olduğunu ve Hüseyin Paşa Camii Şerifi diye anılan bu Camii Şerifi sizlerle birlikte ziyaret etmek istiyoruz. Sevgili dostlar, Hüseyin Paşa Camii Şerifi 1569 yılında inşa edilmiştir. Camii Şerif'in banisi Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de önemli görevler vermiş olduğu devlet adamlarından Hüseyin Paşa'dır. Hüseyin Paşa bölgedeki idari düzenlemelerde ve imar faaliyetlerinde etkin olmuş, Taşlıca'nın şehir kimliğinin oluşmasına katkı sağlayan isimlerden biridir. Onun adına inşa edilen bu muhteşem Camii Şerif, bölgedeki Osmanlı varlığının en önemli sembollerinden biridir. Sevgili dostlar, Camii Şerif'in mimarı hakkında maalesef kesin bir bilgimiz yok. Yalnız yapı klasik Osmanlı mimarisinin Balkanlardaki hakikatli örneklerinden biridir. Tek kubbeli ana harimi, geniş avlusu ve kesme taş duvarlarıyla dikkatimizi çekiyor. Yapının dengeli oranları ve sade estetiği 16. yüzyıldaki Osmanlı mimarisinin olgunlaşmış üslubu olarak karşımızda durmaktadır. Efendim, Hüseyin Paşa Camii Şerifi'nin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de mimari zarafetinin yanı sıra iç süslemelerindeki zenginliktir. Kubbe ve duvarlarda yer alan kalem işi bezemeler, bitkisel motifler ve ayrıca yazı kuşakları Camii Şerif'e hakikaten estetik ve manevi bir derinlik kazandırmış durumda. Bu yönüyle Camii Şerif Balkanlardaki Osmanlı sanat anlayışının en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Kıymetli dostlar, Camii Şerif'in konumu da tarihi açıdan oldukça önemli. Taşlıca'nın eski şehir dokusu içinde yer alan Camii Şerif, Osmanlı döneminde hem ibadet hem de sosyal hayatın merkezi olmuş. Camii Şerif'in çevresi medrese, hamam ve çarşı gibi yapılarla birlikte bir külliye düzeni oluşturmuş. Ayrıca şehrin gelişiminde hakikaten çok kıymetli bir rol oynamış. Sevgili dostlar, tarih boyunca Hüseyin Paşa Camii Şerifi çeşitli onarımlar görmüş. Zaman içinde elbette menfi birçok haliyle yüz yüze kalmış olsa da Camii Şerif büyük ölçüde ayakta kalmayı başarmış. Özellikle 20. yüzyıl ve sonrasında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla yapı yeniden ihya edilmiş ve ibadete açık hale getirilmiş. Sevgili dostlar, günümüzde Hüseyin Paşa Camii Şerifi Karadağ'daki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olarak varlığını sürdürmekte. Hem ibadet mekanı hem de tarihi bir kültür mirası olarak Taşlıca'nın kimliğini belirleyen en önemli yapılardan biridir. Şehrin şu andaki dokusuyla birlikte özellikle geçmişin izlerini taşıyan bu Camii Şerif ziyaretçilerine asırlık bir medeniyetin sessiz tanıklığını sunmakta. Sessiz ama derinden anlatıyor. Maneviyatı kendi mimari yapısıyla zirveye çıkarıyor. Ve içinde ibadet ve taat ile meşgul olan ümmeti Muhammed huzur buluyor. Ayrıca bu Camii Şerifi ve bu şehri ziyaret etmeye gelen turistler de din-i mübini İslam adına bu güzel mabedin ışığında çok kıymetli bilgilere sahip oluyor. Sevgili dostlar, Karadağ'ın Taşlıca şehrinde bulunan Hüseyin Paşa Camii Şerifi'ni bugün sizlerle birlikte ziyaret ettik. Ve yine bu mekandan sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

Ya ilahi, senin cemalinin nuru tecellisiyle dünyaya bağlılıktan, kederden, mihnetten kurtuldum. Senin aşk ırmağında yıkandım da manevi kirlerden, kötülükten, korkudan arındım, temiz oldum. Bu vah vah demeler, bu sızlanmalar, bu yanıp yakılmalar, ezeli sevgilinin güzelliğinin hayal edilmesinden. Her şeyde devamlı olan, onun zat ve sıfatlarının tecelli nurlarının gözlenmesinden. Bu görüşe varmak, müşahede etme zevkine ermek, Lenterani ayetinin, sen seninle oldukça beni göremezsin kelamının sırrına ererek, varlıktan ve benlikten ayrılmak demektir.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Önce insanız, az sonra

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Harekat bölgesinde 22 Mayıs tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan uzman çavuş Abdurrahman Hilal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Şehidimizin naaşı memleketi Aksaray'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonist İsrail hükümetinin 1915 olaylarının soykırım olarak kabul edilmesini öngören kararına sert tepki gösterdi. Bizim tarihimizde ne soykırım ne de katliam vardır. Cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını kale almıyoruz dedi. Başkentte NATO hazırlıkları sürüyor. Ankara Valiliği yeni tedbirleri açıkladı. Açıklamada yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar şehir içerisine girişine izin verilmeyecektir denildi. Scooter'la motokuryelerin de kullanım alanlarına kısıtlama getirildi. Venezuela'da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Ülkede yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser 38 kişiyi göçük altından kurtardı. Ancak felaketin bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor. Resmi açıklamalara göre can kaybı 3000'e dayandı. Doğayı korumak ve kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için önemli bir adım atıldı. Depozito iade uygulaması 81 il genelinde hayata geçti. İade noktalarına götürülen plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek ya da alışverişlerde kullanılabilecek.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 36, İstanbul 32, İzmir 35, Antalya ve Erzurum 30, Eskişehir 33, Trabzon 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 27, Lefkoşa 31, Girne 28, Saraybosna 18, Gümülcine 29 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Erenlerin sohbeti ele giresi değil. Sohbete kavuşanlar mahrum kalası değil. Gezmek gerek her yeri bulmak için bir eri, sarraf tanır cevheri, herkes bilesi değil. Bir pınarın başına kapalı testi kona, 40 yıl orada dura, kendi dolası değil. Sohbetle parlar iman, talip kazanır irfan. İnsanı arif yapan fesi, hırkası değil. Önce doğru iman et, haramdan el etek çek. Ruhun gıdasıdır sohbet, badem helvası değil.

0: insanın kendini makbul bilmesi, makbul olmadığına işaret eder. İnsanın makbul olmadığının idrakı ise irfana taşıyan bir edeptir. Çünkü oldum diyen öldüm der. Halbuki ölen ölmez ki, yanan bir daha yanmaz ki. Aşkın ateşiyle dünyada yanan başka neye yanar, neye meyleder ki? Sadi Şirazi der, aşka uçarsan kanadın yanar. Mevlana, aşka uçmazsan kanat neye yarar? Yunus ise, aşka vardıktan sonra kanadı kim arar? Allah sizin suretlerinize, bedenlerinize bakmaz. O sizin kalplerinize ve amellerinize bakar kutsi hadisiyle. Gönülde karşılık bulan, yüreğe dokunandır insana kalan. Hamdım, piştim, yandım diyen Mevlana, ancak yanarak yüreklerde aşk ateşi tutuşturulduğunu ifade eder. Kalplere tesir eden, tesiri lütfeden, kalplerin tasarrufu elinde olan Allah'a aittir. Tesir ise ihlas ve samimiyete bakar. Bir gönüle tesir etmek mi muradın? Bil ki önce işe kendinden başlamalısın.
1: Önce insanız. Hazırlayan ve sunan Halil Yıldırım.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 2 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 17 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 19 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Sütle gelen yakınlık. Süt akrabalığı. Süt akrabalığı, çocuğun öz annesinden başka bir kadın tarafından emzirilmesi sonucunda çocukla süt anne ve onun belirli derecedeki yakınları arasında oluşan akrabalıktır. Dinimizde sütten doğan akrabalık bağları nesebe dayalı akrabalık gibi kabul edilmiştir. Nitekim çocuğun gelişiminde önemli bir rolü olan süt, aynı zamanda çocukla onu emziren arasında tıpkı öz anne ile yavrusu gibi duygusal bir bağ oluşturmaktadır. Aynı şekilde süt kardeşleri arasında da tıpkı öz kardeşler arasındaki gibi bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla kendileriyle evlilik bağı kurulamayacak kişilerin açıklandığı ayette süt anne ve süt kız kardeşler de zikredilmiştir. Nisa suresi 23. ayet. Nitekim uygulama da bu şekilde olmuştur. Örneğin Hazreti Hamza ile süt kardeş olan peygamberimize Hazreti Hamza'nın kızıyla evlenmesi teklif edildiğinde kendisi, "Onunla evlenmek bana helal değildir. O süt kardeşimin kızıdır. Akrabalıktan dolayı haram olan sütten de haram olur." diyerek bu teklifi geri çevirmiştir.

0: bir ayet. Sizi emziren anneleriniz ve süt kardeşlerinizle evlenmek de size haram kılındı. Nisa suresi 23. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Merhabalar efendim. Rabbim gönlümüze incelik, evimize huzur, ilişkilerimize merhamet katsın. Herkese hayırlı günler dilerim. Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programımızla karşınızdayız. Geçtiğimiz programda yaz tatilinin çocuklar için sorumluluk kazanma fırsatı sunduğundan bahsetmiştik. Bugün ise yaz tatilinin bir başka değerli yönünü ele alacağız. Kendini keşfetmek. Bir çocuğun ilk kez gerçekten

0: neyi sevdiğini fark ettiğini düşünelim. Belki bir müzik aletine dokunurken, belki bir resim yaparken, belki bir kitap okurken, resimlerine bakarken ya da hiç denemediği bir etkinliğin içinde kendini bulurken. İşte bazı keşifler vardır ki insanın hayatına yön verir. Ve çoğu zaman bu keşifler yoğun okul temposunun dışında gerçekleşir. Çünkü her çocuk farklıdır. Farklı ilgi alanlarına, farklı yeteneklere, farklı hızlara, farklı hayallere sahiptir. Ancak günlük koşuşturma içinde çocukların kendilerini tanımaya yeterince zaman bulmaları her zaman kolay olmayabiliyor. Okul dönemi boyunca dersler, sınavlar ve çeşitli sorumluluklar ön planda olur. Yaz tatili ise biraz durup düşünmek için önemli bir fırsat sunar. Ben neyi seviyorum? Neyi yapmaktan hoşlanıyorum? Neler yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum? Hangi alanlarda kendimi geliştirmek istiyorum? Bu soruların cevapları bazen bir ömür boyu sürecek yolculukların başlangıcı olabiliyor. Elbette kendini keşfetmek yalnızca büyük kararlar almak anlamına gelmiyor. Bazen yeni bir hobi denemek, bazen bir oyun kurmak, bazen farklı bir kitap türü okumak, bazen doğada daha fazla vakit geçirmek, bazen de sessizce düşünmek bile bu sürecin bir parçası olabiliyor. Önemli olan çocuğun kendi ilgi ve meraklarını fark edebilmesi. Çünkü merak öğrenmenin en güçlü kaynaklarından biridir. Bir çocuk astronomiye ilgi duyabilir. Bir başkası hayvanlarla ilgilenebilir. Bir başkası gizemi, keşfi. Bir diğeri yazmayı, üretmeyi ya da tasarlamayı sevebilir. Bu ilgi alanları erken yaşlarda fark edildiğinde gelişme fırsatı da bulur. İşte burada ailelere önemli görevler düşer. Çocuklarımızı sürekli yönlendirmek yerine onları gözlemlemek gerekir. Ne yaparken mutlu oluyorlar? Hangi konularda daha fazla soru soruyorlar? Hangi etkinliklere istekle katılıyorlar? Bu küçük işaretler onların güçlü yönlerini anlamamıza yardımcı olur. Yaz tatili aynı zamanda yeni deneyimler için de uygun bir dönemdir. Bir müzeyi ziyaret etmek, bir doğa yürüyüşüne katılmak, bir sanat etkinliğini görmek, yeni bir beceri öğrenmek, hayallerini gerçekleştirme çabasında olmak. Bütün bunlar çocukların dünyasını genişletir. Çünkü insan ancak farklı deneyimlerle karşılaştığında kendisini daha iyi tanımaya başlar. Bir başka önemli konu da başarısızlıkla tanışabilmektir. Her denenen şey hemen başarılı sonuçlar vermeyebilir elbette. Ancak bu da keşif sürecinin doğal bir parçasıdır. Bazen insan neyi sevdiğini öğrenmeden önce neyi sevmediğini fark eder. Bu nedenle çocukların denemelerine, hata yapmalarına ve yeniden başlamalarına fırsat vermek gerekir. Kendini keşfetmek özgüveni de destekler. Çünkü insan güçlü yönlerini fark ettikçe kendisine olan inancı artar. Yapabildiklerini gördükçe yeni hedefler belirler. Yeni hedefler belirledikçe gelişmeye devam eder. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu yaz çocuklarımızın her anını planlamak yerine onlara biraz daha keşif alanları sunabiliriz. Yeni şeyler denemelerine fırsat verebiliriz. Merak ettikleri konuların peşinden gitmelerini destekleyebiliriz. Sorular sormalarına, araştırmalarına ve deneyim kazanmalarına imkan tanıyabiliriz. Çünkü bazen bir yaz tatilinde yapılan küçük bir keşif gelecekte büyük bir yolculuğun başlangıcı olabilir. Unutmayalım, her çocuk içinde keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyel taşır. Ve bazen bu potansiyelin ortaya çıkması için gereken şey sadece biraz zaman, biraz özgürlük ve biraz da cesarettir. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bu programımızla birlikte bir yayın sezonumuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu yolculuk boyunca bizlerle olduğunuz için sizlere gönülden teşekkür ediyoruz. Her programımızda çocuklarımızın gelişimine, aile yaşamına ve eğitime dair önemli konuları birlikte ele aldık, düşündük, paylaştık ve öğrenmeye çalıştık. Bizi dinleyen, radyoları başında bizlere eşlik eden herkese teşekkür ederiz. Umuyoruz ki paylaştığımız her konu hayatınıza küçük de olsa bir katkı sağlamıştır. Çocuklarımızın merakla büyüdüğü, ailelerimizin sevgiyle güçlendiği, sağlıklı ve huzurlu günler geçirmenizi temenni ederiz. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
2: Gülerken, ağlarken, yaşarken

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey ben beyim diyen kişi, gönlünü gurura kaptırma. Bu dünya geçicidir, vefasızdır. Bu dünya saadetine pek güvenme, dönektir. Bu güzel köşkler, saraylar, tahtlar ancak bir durak yeridir. Senden öncekiler oraya bir uğrayıp geçtiler. Yerleşebildiler mi? Kendinden öncekileri takip ederek göçüp gittiler. Sen bu makama benimdir dersin. Senden sonrakiler de in artık oradan benimdir diye bekler dururlar.

Günün Doğası. Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulünü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin," diye dua ediyordu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Harekat bölgesinde 22 Mayıs tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan uzman çavuş Abdurrahman Hilal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Şehidimizin naaşı memleketi Aksaray'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonist İsrail hükümetinin 1915 olaylarının soykırım olarak kabul edilmesini öngören kararına sert tepki gösterdi. Bizim tarihimizde ne soykırım ne de katliam vardır. Cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını kale almıyoruz dedi. Başkentte NATO hazırlıkları sürüyor. Ankara Valiliği yeni tedbirleri açıkladı. Açıklamada yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar şehir içerisine girişine izin verilmeyecektir denildi. Scooter'la motokuryelerin de kullanım alanlarına kısıtlama getirildi. Venezuela'da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Ülkede yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser 38 kişiyi göçük altından kurtardı. Ancak felaketin bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor. Resmi açıklamalara göre can kaybı 3000'e dayandı. Doğayı korumak ve kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için önemli bir adım atıldı. Depozito iade uygulaması 81 il genelinde hayata geçti. İade noktalarına götürülen plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek ya da alışverişlerde kullanılabilecek.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 36, İstanbul 32, İzmir 35, Antalya ve Erzurum 30, Eskişehir 33, Trabzon 26, Gaziantep 37 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 39, Kudüs 27, Lefkoşa 31, Girne 28, Saraybosna 18, Gümülcine 29 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İnsanlarda ayıptan başka hiçbir şeyi görmeyene ayıplar olsun. Gayb aleminden gelen temiz ruh, aynı yerden gelen kardeşlerde nasıl olur da ayıp görür? Birisinde yüzlerce faziletle beraber bir de ayıp bulunsa, o ayıp armudun sapı, üzümün çöpü gibi kınanmaz bir ayıptır. Terazide her ikisini de beraber tartarlar. Çünkü sapla yahut çöple meyve, bedenle can gibi birbirleriyle uyuşmuşlar, birbirlerinden hoşlanmaktadırlar.

İmtinan ile sakın etme itab. Sen utan ta ol ederef ihicab. İstemekten niceler şermeyler. Müstehakkın ara bul, sen gönder. Yaptığın hayrı sakın başa kakarak boşa giderme. Karşındakinin utanmasına meydan verme ve ancak kendin utan. Nice insanlar yardım istemekten utanırlar. Senin vazifen bu durumda olanları arayıp bulmaktır.

0: önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

Günün Duası. Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulünü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin," diye dua ediyordu.

Hüsnü Hal. İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama

ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Vaka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren, sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Hayat tamı tamına 3 gün sürer. Bunlardan biri dün, diğeri bugün, sonuncusu da yarındır. Geçen hayat bir daha geri dönmemek üzere gitti. Geri kalanın da ne kadar süreceği belli değil. Hiç olmazsa elde bulunan bugününü boşa geçirme.

önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

Etme mahluku hüdayı tahcil. Kimsenin haline tan etme medet. Ki olur hasılı enduhi ebed. Asla hiç kimseyi cahillikle suçlayıp da Allah'ın yarattığı bir insanı ayıplandırma. Aman ha, kimseyi ayıbıyla ayıplama. Böyle bir şeyin sonucu ebedi bir keder, sonsuz bir gam ve elem olur.

ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken, ve siz

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelleden dersler programıyla da huzurlarınızdayız. Bu dersimizde konu edeceğimiz mecelle kaidesi, mecellenin en kısa kaidelerinden bir tanesi. İki ifadeden oluşuyor. El-haracu bid-damani. Yani bir şeyden elde edilen kar ve yarar, o şeye sahip olma ve onu güvencede tutmanın karşılığıdır. Değerli dinleyenler, kaidenin metninde yer alan harac, kişinin mülkiyeti altında olan şeylerden meydana gelen, ortaya çıkan, oluşan, hayvanın sütü, yavrusu gibi veya kiraya verdiği akarın kira geliri ve arazilerinden elde ettiği her türlü gelir demektir. Kaidenin ikinci ifadesi olan daman ise, sahip olduğu şeylerin her türlü masraf ve külfeti, akarın onarım masrafı, hayvanların yem ve benzeri masrafları demektir. Yani bir şey telef olup yok olduğu takdirde o şeyin hasar ve zararı kime ait ise kendisinden yararlanılabilir olduğu durumda ondan yararlanmak da o şahsa aittir. Bir başka ifadeyle bir şeyin telef olması halinde o şey kimin mülkiyetinde ve onun hasarı yani ziyanı kime ait ise o şey onun damanında kabul edilir. Onun damanında demektir. Dolayısıyla o kimsenin bu şekilde damanı o şeyden yararlanmasına mukabil olur.

0: Mesela bir kimse kusurlu olduğunu bilmeden bir hayvan satın alıp teslim aldıktan sonra bir müddet kullanıp daha sonra önceden var olan bu kusuru fark edip ayıp muhayyerliği sebebiyle geri verse, kusuru fark etmeden önce kullanmış olmasından dolayı satıcı kendisinden ücret talep edemez. Zira söz konusu hayvan ayıp muhayyerliği sebebiyle satıcıya iade edilmeden önce müşterinin elinde telef olsaydı müşterinin mülkünden gidecekti. Yani hayvanın hasarını müşteri üstlenmiş olacaktı. Aynı şekilde bir şahıs kiraladığı bir ata binerek hayvanın sahibinden hayvanı kiralarken belirttiği yere gitmek isterken hayvan yolda düşüp telef olsa hayvanı kiralayan müşterinin kira bedelini ödemesi gerekir ancak hayvanı tazmin etmesi gerekmez. Ancak müşteri şayet hayvanı kiralarken konuşup mal sahibine belirttiği yerden daha uzak bir yere giderken bu durum meydana gelmiş olursa, yani hayvan telef olursa, bu durumda müşterinin hayvanın bedelini tazmin etmesi gerekir. Fakat kira ücretini ödemesi gerekmez. Zira bir sonraki kaidede de ifade edileceği üzere ücret ve tazminat bir arada bulunamaz. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka mecelleden dersler programı ile tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
1: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar. Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Hakk'ın inayetleri, lütufları, ihsanları olmazsa bizler hiçiz, hiç. Lütufları ve ihsanlarıyla bizleri murada erdiren Allah'ım, senden başkasını yad etmek, ondan yardım istemek doğru olur mu hiç? Bu kadarcık olsun doğruluk gösterme gücünü bize sen bağışladın. Bu zamana gelinceye kadar kusurlarımızı, hatalarımızı, ayıplarımızı sen örtüp sakladın. İlahi, ezelde bize bağışladığın bir damlacık bilgiyi kendi deryalarına ulaştır. Canımdaki bir damlacık ilahi bilgiyi nefsani isteklerden, topraktan yaratılmış olan şu tenin süfli arzularından arındır. Allah'ım, bu topraklar o bilgi damlasını örtmeden, şu rüzgarlar kurutmadan onu koru. Gerçi rüzgarlar onu kurutsa, mahvetse bile, sen onlardan tekrar kurtarmaya, geri almaya kadirsin. Buhar olup havaya uçan yahut toprağa düşüp kaybolan damla, senin kudret hazinenden nasıl kaçabilir? Yokluğa, yokluktan da öte yüzlerce yokluğa gitse, Allah'ım sen onu çağırınca başını ayak yapar da yine koşar gelir. Yüz binlerce zıt kendi zıddiyetini yok eder. Sonra senin buyruğun yine onları varlık alemine çeker. Aman ya Rabbi! Her an yokluk aleminden varlık alemine katar katar yüz binlerce kervan gelir durur. Her gece bütün akıllar, bütün fikirler uyku yüzünden o uçsuz bucaksız derin denize batar gider. Sabah olunca da Allah'ın insanlara lütfu, ihsanı olan akıllar, fikirler balık gibi denizden başlarını çıkarır. Sonbahar gelince o yüz binlerce dal, o yüz binlerce yaprak bozguna uğrar da ölüm denizine batar gider. Siyahlar giyinmiş kargalar, ölülere ağlayan kadınlar gibi solmuş, perişan olmuş gül bahçesinde yeşilliklerin yok oluşuna ağlar durur. Varlık aleminin sultanından yokluğa yutmuş olduğun şeyleri geri ver fermanı gelir. Ey kara ölüm, bitkilerden, şifa verici köklerden, yapraklardan neyi yemişsen onları geri ver buyruğu işitilir. Ey kardeş, uyan. Bir an için olsun aklını başına al da düşün ki senin varlığında da kainatta olduğu gibi her an hazan ve bahar halleri vardır. Bak ve gönül bahçesinin yemyeşil terü taze goncalarla, güllerle, servilerle ve yaseminlerle dolu olduğunu gör.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes?

Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Masal Karavanı az sonra.
1: Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, İşte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dosdoğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: O da, ben de bu dünyanın sakinleriyiz. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hakikat yolculuğunda bugün bir kalpteki sevgi tüm kainata nasıl yetiyor onu göreceğiz. Sıcak bir yaz günüydü. Bahçedeki hamakta sallanıyordum. Neredeyse uyuyacaktım. Tam gözlerimi kapamışken elimin üzerine konan bir şey hissettim. Bir de baktım ki sivrisinek. Göz göze geldik. İkimiz de öylece kala kaldık. Bir saniye kadar hiç kıpırdamadan birbirimize baktık. Ne ben onu kovaladım, ne de o beni ısırdı. Tam ısırmak için harekete geçmiştim ki, dur, lütfen yapma, yoksa seni çok uzaklara gönderirim. Sivrisinek durdu bir an. Ama bunu yapmalıyım. Lütfen uyumana devam et. O çok sivri zekaydı. Ben de artık uyuyamayacak kadar uyanıktım. Onu durdurmalıydım. Bir şey yapmalıydım ama zarar vermek istemedim zavallıya. Peki, anlat bakalım. Beni neden ısırıyorsun? Bir sivrisinekle konuşup anlaşabileceğim hiç aklıma gelmezdi. Meğer ne de dertliymiş. Kimse onu sevmezmiş. Onu yok etmek için yarışırlarmış insanlar. Sivri zeka, sen insanları ısırırken iyi oluyor da onlar seni kovalayınca kötü mü oluyor? Isırdığın an kabus bitmiyor ki. Bunun kaşıntısı günlerce sürüyor be kardeşim. Sivrisineği bir kez daha kovaladım. Fakat o gidecek gibi görünmüyordu. Tamam, dedi. Ne tamam, dedim. Tamam, anlatacağım neden seni ısırdığımı, dedi ve başladı vız vız konuşmaya. Anlattıkça neredeyse onu sevmeye başladım. Anne olabilmem için proteine ihtiyacım var. Tek isteğim senden biraz protein almak. Bu sebeple bulduğum her canlıyı ısırıyorum. Hatta denizin yüzeyine çıkmış balıkları bile. Canı sıkıldığı için değil, yumurta üretmek için seni ısıran sineğe nasıl kızabilirsin ki? O hayvancağız yaşamak ve üretmek için bunu yapmak zorunda. Yaşamak ve çoğalmak zorunda çünkü onunla beslenen hayvanlar da var. Sivrizekadan öğrendiklerim bu kadar değil. Mesela kurbağalar, balıklar, kertenkeleler, bukalemunlar, kuşlar, yarasalar ve böcek lavraları sivrisinek ve onun larvasıyla besleniyormuş. Dünyadan sivrisineği yok etmek bu dengeyi bozmaz mı? Sivrisineğin de görevleri var. Hiçbir şey boşa yaratılmadı. Sivrizeka sözlerini bitirdi ve beni ısırıp uçup gitti. Isırdığı yerin kaşıntısını bile hissetmiyordum. Uzun süre düşünmeye devam ettim. Anladım ki insanlar ve bütün canlılar bir zincir gibi birbirine bağlı. Birinin yok olması bütün dengeyi bozabilir. Sen çok yaşa sivrisinek. Sen çok yaşa. Kainatın muhteşem döngüsüne nasıl katkıda bulunabilirsin ki? Kendin için dünyadaki rolünü anlatan bir ünvan bulmaya ne dersin? Hı? Ne dersin? Düşünmeye değmez mi?
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Eğer iki dünya dilersen, ilacı iyiliktir yapar isen. Eğer iyilik bulmak dilerse özün, yürü, iyilik yap. Bırak gerisini sözün.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Biz de sizi dinliyoruz. Yasin ve Dua.

نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.

آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين.

0: اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم إلهي hamdini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Biz yoktuk var ettin, varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. Ya Rabbi, inayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Ya Rabbi, sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, yar et bize cümle erdirdiklerini. Sevdin, Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-i risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Server-i Asfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın, salat ve selam, tahiyyat-ü ikram, her türlü ihtiram, âl ve ashabına olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Yasin ve Dua.

Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapılarını açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

mücrim günahkârım şeha. Ya Rabbena vağfir lena. İhsanı kıl eyle ata. Ya Rabbena vağfir lena. Sensin bizim ilahımız, İki cihan penahımız, arttı cürmü günahımız.

Kahramanısın. Mücrimlerin kaffarısın. Alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, vağfir lena. Arzu sema, insü melek. Tuyuru buş, suda semek. Senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena, vağfir lena. Bakma şahım noksanıma, cürmü büyük isyanıma. Verme halel

derdime derman yine sensin. Biçare olan canıma canan yine sensin. Cangahıma vurdun okunu kalmadı tabım. Merhem urucu yâreme lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile

Merdumi Çeşmin, dil ülkesine Câlis-i Sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahmnak, bir çare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri, isyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. Yine sensin.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Hatay'dan cuma gecesinden selamun aleyküm. Alma Tenden Canıma eserini dinlemek istiyorum. Bu eser tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine ve şu anda beni radyosunun başında dinleyen sevgili eşim Emine Hanım'a armağan olsun. Hayırlı akşamlar.

Erzurum'dan Hacı Kadir. Sami Özer'den dağlar ile taşlar ile çağırayım seni Mevlam. Bu eseri tüm İslam alemine gelsin. Çalarsanız çok memnun olurum. Teşekkürler. Dağlar.

İyi yayınlar Diyanet Radyo. Ben Deniz'den Gülşen. Sıradaki ilahi çok sevdiğim arkadaşım İpek'e armağan etmek istiyorum. Yayınlarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

İyi akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Ayfer. Mustafa Cihat'tan Üç Yaralı Gelincik Çiçeği eserini güzel kızlarım için istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Hayırlı yayınlar.

Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Yusuf'u kaybettim, ilahisini istiyorum. Oğullarım Muhammed Safa, Muhammed Saki, Abdülbaki, eşim Ayşe için, ben Uveys, Samsun'dan herkese çok selamlar, hayırlı akşamlar.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo çalışanları. Öncelikle böylesine güzel bir radyoyu kurulma aşamasından şu an bizlere sunduğunuz hizmet aşamasına kadar kimlerin emeği katkısı geçtiyse Allah hepinizden razı olsun. Ben sizlerden bu akşam Ender Doğan'ın Dön Allah Diyor adlı eserini dinlemek istiyorum. Şu anda bizi dinleyen bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine ve sizlere gelsin.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hayırlı akşamlar, selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ankara'dan selamlar. Bütün ailemiz için ve tüm dinleyenlere baldan mı sandın ilahisini çalar mısınız? Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Ödemiş'ten bir sen, Fatih Koca'dan bir ilahi rica ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Eşim Mehmet Bey'e ve ailemize gelsin. Bütün Müslümanlara Allah emanet olun.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Kastamonu'dan Tülay. Ben yürürüm yani. Size ve tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine gelsin. Ben

Selamünaleyküm Diyanet Radyo çalışanları. Evvela selam ve sevgilerimi sunarım. Ben Almanya'dan Ahmet Fetih, Mustafa Uysal'dan Ok Gibi ilahisini dinletirseniz sevinirim. Tüm dinleyenlere gelsin ve selam.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Varlık alemindeki değişim ve süreklilik, insanoğlunun zihnini her dönem meşgul etmiş. Süreklilik içinde değişim ya da değişime rağmen bir süreklilik nasıl gerçekleşmekte? Doğrusu kafama takılıyor sürekli. Buna bir açıklama getirseniz.
1: Değişim ve sürekliliği anlamak için önce onların zeminini anlamak lazım, yani evreni. Evren, Allah'ın dışındaki yaratılmış her şey, zaman, mekan, olgu ve olaylar evreni oluşturmakta. Zaman ve mekan sürekliliği, olgu ve olaylar ise değişimi temsil etmekte. Baktığımızda zaman ve mekan ile olgu ve olayları sanki birbirinden bağımsız ve birbirine karşıt iki ayrı unsur gibi algılarız. Halbuki zaman ve mekan somut bir gerçeklik olmaktan çok zihinsel bir tasavvur. Bundan dolayıdır ki zaman ve mekanı zihinde çeşitli kategorilere ayırmak veya ayırdığımız bu kategorileri yok saymak mümkün. Bu yüzden birçok düşünür zaman ve mekanı göreceli kabul eder. Özneye göre hüküm ve biçim aldıklarını düşünürler. Başka bir açıdan zaman ve mekan, olgu ve olayların toplamı. Buradan hareketle de zamanın ve mekanın bizzat kendilerinin değişime konu olduğunu söylemek bile mümkün. Öyleyse sürekliliği koruyan ile değişime uğrayan sanki birbirine paralel ilerlemekte. Bu da evrende dengeli bir süreklilik ile değişim gerçeğini bize bildirmekte.
0: Peki İslam düşüncesinde nasıl anlaşılmış?
1: İslam düşüncesi içerisinde bu konu uzun yıllar tartışılmış, mahiyeti üzerinde kafa yorulmuş. Neticede her grup süreklilik ve değişim gerçeğini kabul etmiş ama isimlendirmede farklılık oluşmuş. Değişim ve sürekliliği kelamcılar teceddüdi emsal, yani benzerlerin yenilenmesi terimiyle ifade etmişler. Onlar yenilenmenin değişimi, benzerliğin ise sürekliliği temsil ettiğini düşünmüşler. Hadisçi grubundan İbni Hazm ile Sufilerden İbni Arabi, alem içinde değişimi halk-ı cedid, yani sürekli bir yaratılış olarak adlandırmışlar. Bunun anlamı, var olan alemde Allah'ın her an yeni yaratmayla sürekliliği sağlaması. Felsefecilerden İbn-i Rüşd ise, kendi zihin dünyasına uygun hudüsü daim, yani sürekli yeni oluşlar şeklinde bir isimlendirme yapmış.
0: İnsana gelecek olursak, geçen yıllar zarfında bir insanda değişen ve aynı kalan nedir?
1: Hemen söyleyelim. Değişen insan, değişmeyen insanlık. İslam düşüncesinde insan, ben diye işaret edilen, beş duyu ile kavranabilen ve ruh ile desteklenmiş beden olarak tarif edilmiş. Nitekim insan, ben yemek yedim, su içtim, hasta oldum, dışarı çıktım, içeri girdim derken, ruh ile birlikte bulunan ve duyular ile kavranabilen bedenine işaret eder. Ancak insanın bedeni sürekli değişme konu olduğundan, onun bir değişmeyen yönünün bulunması zorunluluk gerektirir. Aksi takdirde zaman içinde bedeninde meydana gelen değişiklikler onu başka bir varlık olmaya götürür. İnsanın bu değişmeyen ve sürekli aynı kalan tarafına insanlık denilmiş. Söz konusu bu insanlığın değişmeyeceği, yani süreklilik arz edeceği kabul edilmiş. Bu durumda ben diyen kişi aslında bedeninin temsil ettiği insanlığına işaret etmekte. Çünkü belli bir şekli ve hacmi bulunan beden, an be an yenilendiğinden zaman içinde değişiklik gösterir. Buna karşılık insanlık, zaman ve mekana göre asla değişmez, ömrü boyunca herkesin zihninde aynı algıyı korur. Bundan dolayıdır ki, kişi hakkında hüküm verilirken, değişen bedeni değil, değişmeyen insanlığı esas alınır. Ama aynı zamanda değişen bedene göre bir muamele de kaçınılmaz. Söz gelimi insan belli bir yaşta çalışma hayatına başlarken yine belli bir yaşta emekliye ayrılır. Evlilikler, dini emirlerin uygulanması, toplum ve devlet tarafından yüklenen görevler, tanınan haklar hep kişinin değişen yaşına, yani bedensel değişimine göre belirlenir.
0: İnançta bir süreklilik ve değişim var mı?
1: İnanç, kişinin öncelikle evrenin bir yaratıcısı ve yöneticisinin olduğu bilincine varması, ikinci olarak da evrenin bir parçası olan kendisinin onun kulu olduğunu bilmesi. Bu yüzdendir ki kendini bilen Rabbini bilir denilmiş.

0: Öyleyse inanç öncelikle kişinin kendi varlığının farkına varması, buradan hareketle yaratıcısını bilmesi. Bu takdirde inançta bir değişim ve dönüşümden bahsedilemez. Çünkü Allah, evren ve insanın birbirlerine olan konumlarında bir değişimin söz konusu olmaz. Allah yaratıcı, evren ve insan ise yaratılmış. İnsanın insanlığında da bu yüzden değişim yok. İlk insan Hazreti Adem neyi ifade ediyorsa bugünün insanı da aynı. Bu gerçek doğrultusunda 14 asır önce Yüce Allah rahmet peygamberinden şöyle söylemesini istiyor. Ben ancak sizin gibi bir insanım. Şu kadar var ki bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Öyleyse Hazreti Adem'den bugüne inanç esasları hususunda bir değişimin olması düşünülemez. Ancak inancın zamana ve mekana bağlı olarak anlaşılması, anlatılması ve izah edilmesinde, lafız ve ifadede bir takım farklılıklar olabilir.
1: Bunu biraz açabilir miyiz?
0: İslam inancının temel kaynağı ilahi bilgi. Bu yüzden inancın ana çerçevesini oluşturan temel esaslar bu kaynak tarafından belirlenmiş. Ancak bu esasların anlatımı ve izahında bir farklılık olabilir. Çünkü hem izah eden hem de muhatap insan olunca bu farklılık kaçınılmaz. İnsanlara akıllarına göre hitap edin buyurulmuş. Öyleyse muhataba göre hitabın değişmesi insani bir zorunluluk. Nitekim Müslümanlar Irak coğrafyasına geldiklerinde birçok milletten, inançtan ve düşünceden insanla karşılaştılar. Bunlar Hicaz bölgesinden farklı muhataplardı. Hristiyan, Yahudi, Mecusi ve çeşitli felsefi gruplardan oluşuyordu. Dolayısıyla bu yeni muhataplara göre yeni bir izah ve ifade tarzı geliştirilmesi kaçınılmaz olarak gerekliydi. Yeni izah, yeni bir ilmin ortaya çıkmasını beraberinde getirdi. Kelam ilmi. Kelam ilmi, inancı izah ve savunma ilmiydi. İzah yönüyle yeni muhataplara İslam anlatılırken, savunma yönüyle onlardan gelen eleştiri ve itirazlara cevap veriliyordu. Böylece İslam inancını ifade ve izah eden bir edebiyat oluştu. Özellikle ana kitle olan Sünni kesim, temel inanç esasları olan Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, ahiret gününe ve hayır ve şerriyle kadere iman şeklinde netleşmiş ve kesinleşmiş olan altı iman esasını koruma noktasında sağlam durdu. Ancak bunları izah ve savunma noktasında aralarında ayrışmalar meydana geldi. Bu ayrışmalar da mezheplerin doğmasını beraberinde getirdi. Ortaya çıkan mezhepler her ne kadar ifade ve izahta birbirinden ayrışmış olsalar da özde aynı ilkeleri temsil ediyorlardı. Sonuç olarak temel inanç ilkelerinde bir değişim yok, ancak onların anlatımı ve açıklanması hususunda muhataplara göre bir değişim söz konusu.
1: Peki toplumdaki değişmeye İslam nasıl cevap vermiş?
0: İhtiyaçların değişmesi doğrultusunda hem fertlerin hayatında hem de toplum hayatında bir değişme kaçınılmaz. Bu değişmeye dinamik fıkıh anlayışı ile cevap verilmiş. Çünkü din sadece bireysel planda yaşanan değil, toplumsal boyutu olan bir sistem. Toplumsal boyutta insan iki şeyle karşı karşıyadır. Çatışma ve dayanışma. Bu çatışma ve dayanışma zamanın ve mekanın akışındaki değişimden kaynaklıdır. Ancak insan, yaratılışı gerçeği sürekli bir düzen arayışındadır. Bu düzenin kurulması ve korunması ancak çatışma ve dayanışmanın dengeye oturmasıyla mümkündür. Bunun için de zamanın ve mekanın akışına göre sabit, sürdürülebilir ve üzerinde uzlaşılmış kurallara ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca göre Yüce Allah, peygamberler aracılığıyla bir takım kurallar bildirmiş. Son kurallar Kur'an ile gelmiş ve rahmet peygamberinin uygulaması ile hayata geçmiş. Bunun adı fıkıh kitaplarında kitap ve sünnet delili olarak yerini almış. Bu kuralların amacı değişim ve süreklilik dengesini sağlamak. Zira değişim ve süreklilikten birinin aleyhine dengenin bozulması, haksız ve adaletsiz bir ortamın oluşmasına yol açar. Uygulama noktasında bu dengeyi sağlayacak olan mekanizma, dinin pratik boyutunu temsil eden veya pratik hayattaki karşılığı olan fıkıh ilmi. Bu yüzden fıkıh ilmi, hayatın değişkenliği karşısında sürekli dinamik olmak zorunda.
1: Ancak fıkhın da sürekliliği sağlamada bir eksene ihtiyacı yok mu?
0: Elbette var. Bu eksen, bizzat Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem belirlediği çerçeve ve usul. Hazreti Peygamber'in Kur'an'da güzel bir örnek olarak nitelenmesi bu yüzden. peygamberlerin insan olarak gönderilmesindeki hikmet de bu. Uygulamada ikinci bir örnek ise Hazreti Peygamber'in övdüğü üç nesil. Çünkü rahmet peygamberi İslam'ı sahabesiyle birlikte yaşadı. Sahabe anlam itibariyle onun arkadaşları demek ise de ilmi bakımdan onun öğrencileriydi. Bu öğrenciler kendilerinden sonrakilerinin hocaları oldular. Böylece İslam nesilden nesile sağlam bir şekilde aktarıldı. Bu aktarma işinde ilk üç neslin emeği, katkısı ve gönüllülük esaslı faaliyetleri çok önemliydi. İşte dinin sabitleriyle değişkenleri bu üç nesil tarafından titizlikle tespit edildi.
1: Kimlerden oluşur bu ilk üç nesil?
0: Bizzat Hazreti Peygamber'in öğrencileri olan sahabe, sahabenin öğrencileri olan tabin ve tabinin öğrencileri olan tebe-i tabin. Bu üç neslin dini delilleri, anlama ve bu delillerden çıkarılan hükümleri uygulama hususunda ortaya koydukları tecrübe çok önemliydi. Onların bu uygulamasıyla dini kurallar yerleşiklik özelliği kazanmış oldu. Aynı zamanda bu tecrübelerin yazıya dökülmesiyle büyük bir fıkıh külliyatı oluştu. Bu külliyat çok önemli ve bizim için mihenk. Bugün yapılması gereken bu külliyatın olduğu gibi uygulanması değil, zamanın ihtiyaçlarına göre bir ifade ve izaha kavuşturulması. Yeni sorunlar söz konusu olduğunda da kitap ve sünnet ilkeleri doğrultusunda ve ilk üç neslin tecrübeleri ışığında çözüm yolları aranması. Bugünün samimi, bilgili ve görgülü fakihlerinin uğraşısı da bu yöndedir.
2: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle, sevgiyle selamlıyor. Balkanlardaki gezimize aralık vermeden devam ediyoruz efendim. Bugün sizlerle birlikte Balkanların kuzeybatısına, Karadağ'ın Plevlia yani eski adıyla Taşlıca şehrine doğru yola çıkıyoruz. Dağlarla çevrili bir tarihi yerleşim, özellikle Osmanlı döneminde önemli bir idari merkez olarak gelişmiş, ayrıca Sancak bölgesinin kültürel ve dini hayatında önemli bir rol üstlenmiş olan Taşlıca şehrindeyiz. Özellikle bu kıymetli şehrin Osmanlı eserlerinden birine sahip

0: sahip olduğunu ve Hüseyin Paşa Camii Şerifi diye anılan bu Camii Şerifi sizlerle birlikte ziyaret etmek istiyoruz. Sevgili dostlar, Hüseyin Paşa Camii Şerifi 1569 yılında inşa edilmiştir. Camii Şerif'in banisi Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de önemli görevler vermiş olduğu devlet adamlarından Hüseyin Paşa'dır. Hüseyin Paşa bölgedeki idari düzenlemelerde ve imar faaliyetlerinde etkin olmuş, Taşlıca'nın şehir kimliğinin oluşmasına katkı sağlayan isimlerden biridir. Onun adına inşa edilen bu muhteşem Camii Şerif, bölgedeki Osmanlı varlığının en önemli sembollerinden biridir. Sevgili dostlar, Camii Şerif'in mimarı hakkında maalesef kesin bir bilgimiz yok. Yalnız yapı klasik Osmanlı mimarisinin Balkanlardaki hakikatli örneklerinden biridir. Tek kubbeli ana harimi, geniş avlusu ve kesme taş duvarlarıyla dikkatimizi çekiyor. Yapının dengeli oranları ve sade estetiği 16. yüzyıldaki Osmanlı mimarisinin olgunlaşmış üslubu olarak karşımızda durmakta. Efendim, Hüseyin Paşa Camii Şerifi'nin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de mimari zarafetinin yanı sıra iç süslemelerindeki zenginliktir. Kubbe ve duvarlarda yer alan kalem işi bezemeler, bitkisel motifler ve ayrıca yazı kuşakları Camii Şerif'e hakikaten estetik ve manevi bir derinlik kazandırmış durumda. Bu yönüyle Camii Şerif Balkanlardaki Osmanlı sanat anlayışının en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Kıymetli dostlar, Camii Şerif'in konumu da tarihi açıdan oldukça önemli. Taşlıca'nın eski şehir dokusu içinde yer alan Camii Şerif, Osmanlı döneminde hem ibadet hem de sosyal hayatın merkezi olmuş. Camii Şerif'in çevresi medrese, hamam ve çarşı gibi yapılarla birlikte bir külliye düzeni oluşturmuş. Ayrıca şehrin gelişiminde hakikaten çok kıymetli bir rol oynamış. Sevgili dostlar, tarih boyunca Hüseyin Paşa Camii Şerifi çeşitli onarımlar görmüş. Zaman içinde elbette menfi birçok haliyle yüz yüze kalmış olsa da Camii Şerif büyük ölçüde ayakta kalmayı başarmış. Özellikle 20. yüzyıl ve sonrasında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla yapı yeniden ihya edilmiş ve ibadete açık hale getirilmiş. Sevgili dostlar, günümüzde Hüseyin Paşa Camii Şerifi Karadağ'daki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olarak varlığını sürdürmekte. Hem ibadet mekanı hem de tarihi bir kültür mirası olarak Taşlıca'nın kimliğini belirleyen en önemli yapılardan biridir. Şehrin şu andaki dokusuyla birlikte özellikle geçmişin izlerini taşıyan bu Camii Şerif ziyaretçilerine asırlık bir medeniyetin sessiz tanıklığını sunmakta. Sessiz ama derinden anlatıyor. Maneviyatı kendi mimari yapısıyla zirveye çıkarıyor ve içinde ibadetle taat ile meşgul olan ümmeti Muhammed huzur buluyor. Ayrıca bu Camii Şerifi ve bu şehri ziyaret etmeye gelen turistler de din-i mübini İslam adına bu güzel mabedin ışığında çok kıymetli bilgilere sahip oluyor. Sevgili dostlar, Karadağ'ın Taşlıca şehrinde bulunan Hüseyin Paşa Camii Şerifi'ni bugün sizlerle birlikte ziyaret ettik. Ve yine bu mekandan sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Mübareden'in adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışla ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahnenin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebbada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini,
Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor. Hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım. Küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu. Köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki. Asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım. Güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın. Duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalinden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım.
batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü, zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım, çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım, dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım, sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım, uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım, Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım, okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım, senin için görülen bir düş de ben olsaydım, yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım, sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım, damar damar seninle, hep seninle dolsaydım, batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kapsasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten,

tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Alazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

güneşle dönüyoruz. Hiç yağmur yağmıyor. Kum taneleri uçuşuyor üstümüze. Bir dönüşle dönüyoruz. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. Yaralarımız var. Eczası olmayan vurgunlar. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikinci.

sevdi seni. Biraz daha yaklaşıyoruz. Bir el uzatımında akşamın alacasındayız. Bu senin gidişinin hemen ertesinde dudaklarımızın kuruduğu, suların çekildiği, Kızıldeniz'in, Dicle'nin önümüzde Musa, elimizde asa ile yarıp geçtiğimiz Nil'in ve eteklerimizi savura savura tükettiğimiz birlikteliğimizin ardından kayıp giden yıldızların şarkısı gibi.

dönüşle dönüyoruz. Ne güzel oluyordu sağımıza dönüp seni görünce. Ne güzel oluyordu düştüğünde önümüze. Adı safranlara sarılı bir aşk gibi maceramız. Adı kıskanç kervanların zümrüt yüklerinde yazılı. Adı Leyla. Bir vaveyla kadar dokunsanız ağlamaklıyız. Bir dönüşle dönüyoruz. Belki baksak arkamızda oradasındır. Bu ev sonu kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz aslında dünyanın. İncisini, yakutunu, ipek yumuşaklığını yastıkların. Bebeğin yüzümüze dokunuşunu istemiyoruz. Eşlerimizin limanlığını, ocağımızın sıcaklığını bile istemiyoruz. Bir dönüşle dönüyoruz. Seni unutmamak için şaşkın, inanmamak için ölümüne inanıyoruz. Gittin mi aramızdan? Elini çektin mi üzerimizden? Bizi yetim, şehrini öksüz bıraktın mı? Ne yapalım işte? Ağlamamayı beceremiyoruz. Isırdıkça kanayan dudaklarımızdan dökülen boş sözlerle birbirimize soruyoruz. Hava nasıl? Saat kaç? Yine çayırların yeşilliğinde otlayan kuzularımızın arasındayız. Yine çayırların üstünde matem işliyoruz. İnceldiği yerden kopan dünya bir araftan yol bularak başımıza düşüyor. Gök kubbe patlıyor tepemizde, hissediyor, anlıyor ama anlatamıyor.

bırakıp gittiğin kadarız. Hiç yağmur yağmıyor. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikinci.

bize, kıyamet bize, sen yine de merhamet et bize, merhamet et bize.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken

0: ve sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere ilk insanların yapmış olduğu duayı hatırlatmış olacağım. Malumunuz olduğu üzere Hazreti Adem aleyhisselam, eşi Hazreti Havva validemizle birlikte cennette yaratılmış, ardından işlemiş oldukları kusur sebebiyle yeryüzüne gönderilmişlerdir. Ama gerek Hazreti Adem gerekse Hazreti Havva, yapmış oldukları yanlış ve hatada ısrarcı olmamışlar ve Cenab-ı Allah'a dua ederek, yalvarıp yakararak, istiğfarda bulunarak bağışlanma taleplerini dile getirmişlerdir. İşte onların yapmış oldukları duayı, yani bir anlamda ilk duayı, ilk insanların duasını bugün beraberce hatırlamış oluyoruz. Araf suresinin 23. ayeti kerimesinde yer alan dua ifadesinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Âlâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve illem tağfirlenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirîn. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Adem aleyhisselam anlamış oluyoruz ki, yapmış olduğu kusuru neticesinde beş şey ile mutlu olmuştur. Birincisi, emre karşı gelmeyi itiraf etmiştir. İkincisi, pişmanlık duymuş. Üçüncüsü, nefsini kötüleyip yermiş. Dördüncüsü, tövbeye teşebbüs etmiş, Rabbine yönelmiş ve beşincisi, Cenab-ı Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemiştir. İblis de hata yapmış, isyanda bulunmuş ama maalesef o günahını kabul etmemiş, pişmanlık duymamış, kendini kınamamış ve Cenab-ı Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş ve lanetlenip kovulan bir varlık olmuştur. Bu ayeti kerimede öne çıkan birkaç hususu da bu vesileyle hatırlamış olalım. Bir kere anlamış oluyoruz ki insan olarak her birimizin hatası, yanlışı, kusuru olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği gibi Adem oğulları günahkardır. Günahkarların en hayırlısı tövbe edenlerdir buyuruyor Peygamberimiz. Günahsız olmak, hiç hata ve yanlış yapmadan bir hayat sürebilmek, sürdürebilmek şüphesiz insan için çok zor, belki de imkansız bir haldir. Ama kula düşen günahında ısrarcı olmamak ve yapmış olduğu yanlıştan pişmanlık duyarak Rabbine yönelmek, tövbe etmek ve bununla birlikte istiğfarda bulunup o günahın yükünden arınmak için Cenab-ı Allah'tan bağışlanma dilemektir. Birçok İslam alimi tövbe ile istiğfarın farklı şeyler olduğuna da dikkatimizi çekmişlerdir. Şöyle ki, istiğfar geçmiş günahlardan mağfiret talep etmektir. Tövbe ise gelecekte yapılması muhtemel günahlar hususunda Allah'a yönelmek ve pişmanlığı arz etmektir. Tövbe, insanın uygun olmayan şeyleri ve yaptığı günahları giderme hususunda bizzat kendisinin azimli ve gayretli olmasıdır. İstiğfar

0: ise ferdin Allah'tan yardım dilemesi anlamına gelir. Tevbe kulun gayretinin bir ürünü ve neticesidir. Kıymetli kardeşlerim, tevbe hata ve günahtan dönüştür. Onu terk etmek ve Cenab-ı Allah'ın istikametine, emri istikametine doğru bir hayat tarzını bir anlamda tercih etmektir. Tevbede samimiyet ve içtenliğin asıl olması nedeniyle tekrar o yanlışa, hataya dönmek beklenmez. Şu hususu da bu vesileyle ifade etmeliyiz. Günah nedir? Kıymetli kardeşlerim, bazen bazı kardeşlerimiz kendilerinin Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı bazı şeyleri yapmamaları sebebiyle günahları olmadığı zannına kapılabiliyorlar. Benim ne günahım var ki diyebiliyorlar. Ama günah iki boyutu olan bir kavramdır. Birincisi şudur. Günah Allah'ın evet yasakladığı şeyleri yapmak. İkincisi Allah'ın emirlerini de yapmamaktır. Namaz kılmamak bir günahtır. Oruç tutmamak bir günahtır. Zenginse bir kulun zekat vermemesi bir günahtır. Sosyal vazifeleri, görevlerini yapmaması günahtır. Bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasını ihmal edip bakmaması günahtır. Akrabalarla bağını kesmesi günahtır. Komşuluk ilişkilerini zedeleyip etrafına bir insanın güven vermemesi günahtır. Hem ferdi hem de sosyal vazife ve görevleri yerine getirmemek günahtır. Elbette bununla birlikte Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı içki içmek gibi, kumar oynamak gibi eylemleri yapmak da günahtır. Dolayısıyla mümin hem kendisine emredilenleri yaparak hem de yasaklanılan fiillerden kaçınmak suretiyle günahlarından uzak durmaya çalışmalıdır. Cenab-ı Allah tevbe eden insanların bağışlanacağına dair ümidi hep diri tutmayı bize öğütlüyor. Şirk dışında bütün günahların affedilebileceği hakikatini bize Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde ifade edip dikkatimize sunuyor. Mümine yakışan atası, babası Hazreti Adem, anası Hazreti Havva misali günahının farkına vardığı anda pişmanlık duyup ona Rabb'e sığınmasıdır. İşte Hazreti Adem'le Hazreti Havva bu samimiyet içerisinde Cenab-ı Allah'a yönelmişler ve ayet-i kerimede ifade edildiği üzere biz günah işlemek suretiyle kendi nefsimize zulmettik diyerek Cenab-ı Allah'a sığınmışlardır. Bu ifadeden anlıyoruz ki insanın günah işlemesi kendisine yaptığı en büyük kötülüktür. Kendisine yönelik bir zulümdür. İnsan kendine zulmeder mi? Evet, günah işlemek suretiyle insan kendine zulmedebilir. Bu ayet-i kerime bunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Cenab-ı Allah bizi her türlü günahtan ısrarla kaçınan ve hata ve yanlış yaptığında da Cenab-ı Allah'a sığınıp ondan bağışlanma dileyen kullarından eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Yerinde ve yeteri kadar söyle. Çok konuşmak gevezelik, hiç konuşmamak dilsizliktir. Sen öz söyle. Öz söz insanı yüceltir. Dilini iyi gözeten başını beladan korumuş olur. Sözü kısa olanın ömrü uzun olur.

anarken aşıklar Allahu Allah. Yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlıdır, hoştur seyri illallah.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Önce insanız. Hazırlayan ve sunan Halil Yıldırım.

Erenlerin sohbeti ele giresi değil. Sohbete kavuşanlar mahrum kalası değil. Gezmek gerek her yeri bulmak için bir eri, sarraf tanır cevheri, herkes bilesi değil. Bir pınarın başına kapalı testi kona, 40 yıl orada dura, kendi dolası değil. Sohbetle parlar iman, talip kazanır irfan. İnsanı arif yapan, fesi, hırkası değil. Önce doğru iman et, haramdan el etek çek. Ruhun gıdasıdır sohbet, badem helvası değil.

insanın kendini makbul bilmesi, makbul olmadığına işaret eder. İnsanın makbul olmadığının idrakıysa, irfana taşıyan bir edeptir. Çünkü oldum diyen, öldüm der. Halbuki, ölen ölmez ki, yanan bir daha yanmaz ki. Aşkın ateşiyle dünyada yanan, başka neye yanar, neye meyleder ki? Sadi Şirazi der, aşka uçarsan kanadın yanar. Mevlana, aşka uçmazsan kanat neye yarar? Yunus ise, aşka vardıktan sonra kanadı kim arar? Allah sizin suretlerinize, bedenlerinize bakmaz. O sizin kalplerinize ve amellerinize bakar kutsi hadisiyle. Gönülde karşılık bulan, yüreğe dokunandır insana kalan. Hamdım, piştim, yandım diyen Mevlana, ancak yanarak yüreklerde aşk

0: ateşi tutuşturulduğunu ifade eder. Kalplere tesir eden, tesiri lütfeden, kalplerin tasarrufu elinde olan Allah'a aittir. Tesir ise ihlas ve samimiyete bakar. Bir gönüle tesir etmek mi muradın? Bil ki önce işe kendinden başlamalısın.
1: Önce insanız. Hazırlayan ve sunan Halil Yıldız.

ben böyle bakıp durmayacaktım. Deli bandım. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşarak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri gördüm? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken hiç çağlamadan gizliyle yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz. Binler safahatımdaki hüsran bile sessiz.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ya İlahi, senin cemalinin nuru tecellisiyle dünyaya bağlılıktan, kederden, minnetten kurtuldum. Senin aşk ırmağında yıkandım da manevi kirlerden, kötülükten, korkudan arındım, temiz oldum. Bu vah vah demeler, bu sızlanmalar, bu yanıp yakılmalar ezeli sevgilinin güzelliğinin hayal edilmesinden. Her şeyde devamlı olan onun zat ve sıfatlarının tecelli nurlarının gözlenmesinden, bu görüşe varmak, müşahede etme zevkine ermek, Lenterani ayetinin "Sen seninle oldukça beni göremezsin" kelamının sırrına ererek varlıktan ve benlikten ayrılmak demektir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hepinizin intikam ateşiyle yanıp kavrulduğunu biliyorum. Çocuklarınızı, kardeşlerinizi ve babalarınızı kaybettiniz. Benim babam Ümeyye bin Halef'i öldüren de şu adamdır. Şimdi size bir teklifim var. Bırakın onu ben sizler adına satın alayım. Sonra cezasını hep beraber verelim.
2: Bu teklifi kabul etmeyen yok sanırım. Peki o zaman. Zeyd de Safvan bin Ümeyye'ye satıldı.
1: Birkaç gün içinde ikisini de gözlerinizin önünde öldüreceğiz.
3: Haline şaşıyorum. Ölmek üzere olan bir adam nasıl bu kadar sakin olabilir?
4: Ölüm bizim için son değil. Güzel bir başlangıçtır.
3: Ölürüz ve toprağa karışırız. Nasıl bir başlangıç olabilir?
4: Dünya bir tarlaya benzer. Burada ektiklerimizin semeresini ahirette alırız.
1: Hubeyb, sana son bir şans veriyorum. Muhammed'in dinini terk et, seni serbest bırakalım.
4: Hayır, vallahi dinimden dönmem. Hatta bütün dünyayı verseniz de dinimden vazgeçmem.
5: Ey Zeyd, Allah aşkına doğru söyle. Şimdi senin yerine Muhammed'in öldürülmesini, böylece evine dönmeyi istemez mi?

0: Bunu kim istemez?
1: Evet.
0: Evet.
2: Yemin ederim ki şu anda ailemin yanına dönmek bir yana, Muhammed'in ayağına bir diken batıp onu incitse gönlüm ona bile razı gelmez.
3: Böyle bir şey olamaz. Nasıl olur?
4: Doğrusu Muhammed'e inananların onu sevdiği gibi bir başkasını seven kimseyi görmedim.
5: Hadi öldürün onları.
3: Alın sizler, bunu hak ettiniz.
6: 74. bölüm.
7: Peygamberimiz sahabileriyle sohbet ediyordu. Birden üzerinde vahiy hali belirdi. Kederli bir şekilde "Ve aleyhisselam," dedi.
8: "Kimseyi göremiyoruz. Resulullah kimin selamını aldı acaba?"
9: "Belki Cebrail aleyhisselam gelmiştir."
8: "Sebebini soralım."
9: "Az önce aleyhisselam dediğinizi duyduk. Kimin selamını aldınız ya Resulallah?"
7: Peygamberimiz son derece üzgündü. "Kardeşiniz Hubeyb'in selamını," dedi. Müşrikler onu ve arkadaşlarını şehit etti. Selamı getiren de Cebrail'di.
10: "Bu nasıl olur?
11: Ebul Bera himayesine almamış mıydı onları?
12: Masum insanları neden öldürdün?"
9: "Silahsız bir avuç insanı öldürmek insanlığa sığar mı?"
11: "Kim yapmış bunları?"
12: "Bu nasıl olur?
13: Nasıl olur böyle bir şey? Aman Allah'ım."
7: O gün hem Maune kuyularında hem de Reci'de yaşananları öğrenen Müslümanların kolları kanatları kırıldı. 50'den fazla arkadaşları hain bir tuzakla katledilmişti. Üstelik savunmasızdılar. Kureyş neredeyse bir savaşta kaybettikleri kadar adam kaybettirmişti kendilerini. Cebrail aleyhisselam son nefeslerini imanla teslim ederken canlarından çok sevdikleri peygamberlerine selam gönderenlerin selamını iletirken Maune kuyularındaki katliamdan tek başına kurtulan Amr bin Ümeyye Medine'ye ulaşmıştı.
14: "Şu gelen Amr bin Ümeyye değil mi?"
15: "Evet o. Perişan bir halde. Kaç gündür yolda kim bilir. Zor yürüyor. Gidip yardım edeyim."
14: "Amr, kardeşim."
9: "Osman." "Başımıza neler geldiğini mi bilsen.
15: Bu sabah Cebrail aleyhisselam peygamberimize olan biteni haber verdi.
9: Arkadaşlarımızın hepsi şehit oldu Osman. Hepsi."
15: "Allah şehadetlerine mübarek eylesin. Gel, peygamberimizin yanına gidelim."
9: "Evet, evet, evet, onu görmeliyim bir an önce."
15: "Hadi, ver elindekileri bana. Mescide gidelim."

0: Ey Allah'ın Resulü, Amr bin Ümeyye geldi.
1: Peygamberimiz Amr'ı karşıladı. Amr neler olduğunu anlatmaya başladı.
2: Maune kuyuları civarında müzirle beraberdik. Birden yırtıcı kuşların çoğaldığını gördük. İçimiz ürperdi. Tam ne olduğunu öğrenelim diyorduk ki bir kadın çıka geldi ve acı haberi verdi. Biz ulaştığımızda kardeşlerimizin hemen hepsi şehadet şerbetini içmişti. Müzir de kısa zamanda şehit ettiler.
0: Kim yaptı bunu?
2: Amir bin Tufeyl ve adamları.
0: Ebul Bera'nın yeğeni. Yıllardır amcasına diş biler. Hain.
2: Önceden bir esiri azat etmeye söz vermiş. Beni onun için bıraktı.
0: 40 kişiyi haince öldürdüler. Savaşmaya cesaretleri yoktu. Pusu kurdular. Allah belalarını versin. Allah belalarını versin.
2: Gelirken onların kabilesinden iki adama rastladım. Gece olup uyumalarını bekledim. Uyunca da ben onları öldürdüm.
3: Sakın peygamberimizden eman alan adamlar olmasın. 3 gün evvel buradaydılar.
2: Ben de 2 gün evvel karşılaştım onlarla. Yoksa...
1: Amiroğullarından Resulullah'ın huzuruna gelen iki adam... peygamberimizden güvence alarak geri dönmüşlerdi. Amr bin Ümeyye ise bunu bilmiyordu. Peygamberimiz Amr'a sen ne kötü bir iş yaptın. Ben onlara güvence vermiştim. Şimdi diyetlerini ödeyeceğim dedi.
2: Vallahi bunu bilmiyordum. Onların kavmi bize hıyanet ettiler. Bu sebeple onları öldürdüm.
1: Ard arda gelen şehadet haberleri Müslümanları çok üzmüştü.

0: Arkadaşlarımdan hangisine yanayım bilmiyorum. Merse'de mi, Amir'e mi, Hubeybe mi yoksa hakeme mi?
1: Suffe ashabından 50 kişi. Hepsi bu ümmetin bilginleriydi. Onlara yapılanları hazmedemiyorum.
0: Çok acı değil mi Ömer? Benim ciğerim yanıyor.
1: Acımı tarif etmem imkansız. Tek tesellim hepsinin şehit olması. Biliyor musun? Hakem bin Kaysan'ı ilk gördüğüm an geliyor aklıma. Elimizde esirdi. Peygamber aleyhisselam ona uzun uzun İslam'ı anlattı. Ben dayanamadım ve ey Allah'ın Resulü, bununla konuşarak kendini yoruyorsun. Bu adam hiçbir zaman Müslüman olmaz. Bana müsaade et, onu annesinin yanına, cehenneme göndereyim dedim.
0: Tabii ki peygamberimiz onu öldürmene müsaade etmedi.
1: Evet. Sonra hakem Müslüman oldu. Peygamberimiz döndü ve bana dedi ki, eğer dediğiniz gibi bu adamı öldürseydik, şimdi cehennemlik olmuştuk. Peygamber aleyhisselam bu işi benden daha iyi bilirken, ne diye onun işine karıştım diye kendi kendime kızıyor, bir taraftan da ne dediysem Allah ve Resulünün rızası için söyledim diyordum.
0: Senin nefsin için birine kin beslediğini görmedim. Birine kızıyorsan Allah için kızıyorsundur.
1: O iflah olmaz dediğim hakem Müslüman oldu. Hem de nasıl bir Müslüman? Allah yolunda cihad etti ve hepimizin istediği şehadet mertebesine erdi. Hem peygamberimizin hem de Allah'ın rızasını kazandı.
0: Evet, Allah cennetinde bizi de onlarla buluştursun.
1: Amin.
2: Peygamber Efendimizin yüreği dayanılmaz acılarla dolmuştu. Yıllardır kendisine ve ashabına yapılan baskı, işkence ve saldırılar karşısında sabredip beddua etmeyen rahmet peygamberi, haberin geldiği gece yatsı namazının son rekatında bu felakete sebep olanlara şöyle beddua etti. Allah'ım Mudar kabilelerini perişan et. Allah'ım onların yıllarını Yusuf peygamberin kıtlık yılları gibi çetin kıl, başlarına dar getir. Allah'ım sana ve Resulüne isyan eden Lihyan oğulları, Ril, Zekvan ve Usayye kabilelerine lanet et. Resulullah bir ay boyunca her namaz vaktinde bu duasını sürdürdü. Enes bin Malik'in dayısı Haram da şehitler arasındaydı. Enes'in annesi Ümmü Süleym kardeşinden ayrılırken yaşadığı iç sıkıntısının sebebini anlamıştı. Meğer bu onun son görüşüydü. Peygamber aleyhisselamın ev halkından farksız olan bu aile şehadet haberini büyük bir teslimiyetle karşılamıştı. Acıları ise çok tazeydi.
3: Ağlama oğlum. Dayım cennete gitti. Biliyorum anne. Onu çok özleyeceğim. Ben de Enes. Ben de. Biliyor musun? Peygamberimiz de onlar için ağlıyor. Bilmez miyim? Ben peygamberimizin bugüne kadar pusuya düşürülen arkadaşlarına üzüldüğü kadar hiçbir şeye üzüldüğünü görmedim. Her namazında onlar için dua ediyor. Evet. Hem onların cennette kendisine komşu olacağını söylemiyor mu? Söylüyor. Dayın bizim gurur kaynağımız. Allah bizi de onun makamına erdirsin. Amin.
2: Kureyş liderleri boş durmuyor, peygamberimiz ve ashabına yönelik suikastlerin sonu gelmiyordu. Ebu Süfyan kesin bir çözüm olacağı inancıyla kiralık bir katil tuttu.
4: Senin iyi bir savaşçı olduğunu duydum. Gözlerin keskin, atışın isabetliymiş.
5: Öyleyim.
4: Sana bir teklifim var. Ama bunu sır olarak saklayacağından emin olmalıyım.
5: Bana güvenebilirsin. Konuştuklarımız aramızda kalacak.
4: Güzel. Çünkü bunu bir kişiye bile söylersen amacımıza ulaşamayız.
5: Bunu kimse bilmeyecek. Seni dinliyorum.
4: Medine'ye gidip Muhammed bin Abdullah'ı öldüreceksin.
5: Peki karşılığında ne var?
4: Ne dilersen.
5: Anlaştık. Bu gece yola çıkarım.
2: Peygamberimizi öldürmek üzere yola çıkan kiralık katil 5 gün yol aldıktan sonra Medine'ye vardı. Peygamberimiz Abdüleşel oğullarına ait mescitte bulunuyordu. Peygamberimizin nerede olduğunu öğrenip yanına gitti. Mescide girer girmez peygamberimizle göz göze geldi. Resulullah yanındaki arkadaşlarına, "Şu adam suikast için gelmiş. Onunla yapmak istediği şey arasına Yüce Allah girmiştir," dedi. Bunu duyan Üseyd bin Hudayr ayağa kalktı ve adamın yanına gitti.
6: "Abdülmuttalib'in torunu hanginiz?"
2: Peygamberimiz, "Benim," diye yanıtladı. Bedevi ilerlerken Üseyd bin Hudayr elbisesini hızlıca çekti ve içinde sakladığı hançer ortaya çıktı. Sahabiler onu hemen etkisiz hale getirdiler.
7: "Yakalayın şunu. Tut. Tamam. Tut.
6: Canımı bağışlayın. Canımı bağışla ya Muhammed."
2: Peygamberimiz, "Bana doğru söyle. Buraya ne için geldin? Eğer doğru söylersen bu sana fayda verir. Yapmaya kalkıştığın işten zaten haberim var," dedi.
6: "Bana eman veriyor musunuz? Güvende miyim?"
2: Peygamberimiz, "Evet, emniyettesin," deyince adam Medine'ye geliş sebebini ve Ebu Süfyan'la konuştuklarını bir bir anlattı. Peygamberimiz adamın hapsedilmesini söyledi ve bir gün sonra yanına çağırdı. Ona şöyle dedi: "Ben sana eman verdim. Haydi nereye istersen git. Ya da bundan daha hayırlı olanı tercih et."
6: "Daha hayırlı olan nedir?"
2: Peygamberimiz, "Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun peygamberi olduğuma inanmandır," dedi.
6: "Evet, inanıyorum. Sen ancak bir peygamber olabilirsin. Benim buraya geliş nedenimi bilen kimse yoktu. Bunu ancak Allah sana bildirmiş olabilir. Anlıyorum ki sen Allah tarafından korunmaktasın ve doğru yol üzerindesin. Ebu Süfyan ise yanlış yoldadır."

Eyleme kimseyi kat'a tecil, etme mahluku hüdayı tahcil. Kimsenin haline tan etme medet, ki olur hasılı enduhi ebed. Asla hiç kimseyi cahillikle suçlayıp da Allah'ın yarattığı bir insanı ayıplandırma. Aman ha, kimseyi ayıbıyla ayıplama. Böyle bir şeyin sonucu ebedi bir keder, sonsuz bir gam ve elem olur.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Efendim merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan bulunduğunuz mekanlara selamlarımı gönderiyorum. Peygamberlere İman adlı eserimizi sizlerle paylaşmaya bugün devam ediyoruz. Sevgili dostlar, kulaklarınıza ulaştıracağımız konuysa gaye ve fonksiyonlarına göre mucizeler. Ve bunlardan ilki hidayet mucizeleri. Bunlara irşat mucizeleri de denilmekte. Bu tür mucizeler peygamberlerin benzerini yapamayacakları konusunda inkarcılara meydan okumalarıyla birlikte gerçekleşen ve onları acize düşürecek şekilde mümin, inkarcı herkesin önünde meydana gelen hissi mucizelerdir. Bu mucizeler ön yargıdan uzak kişilerin kanaatlerinin oluşturmasında müsbet tesirler icra ederek onların iman etmelerine vesile olur. Ayrıca söz konusu mucizelere inanmayanlar hemen helak edilmeyip, konu üzerinde düşünmek suretiyle karar vermeleri için kendilerine bir mühlet tanınır. Musa aleyhisselama ait asanın ejderhaya dönüşerek büyü araçlarını yutması sonucu sihirbazların iman etmesi ve Resul-i Ekrem Efendimizin Kur'an-ı Kerim mucizesi bu tür mucizelerdendir. Sevgili dostlar, hidayet mucizelerinden sonra kulaklarınıza ulaştıracağımız bir diğer mucize, yardım ve ikram mucizeleri. Peygamberlerden mucize göstermesi istensin veya istenmesin, müminlerin huzurunda gerçekleşen, onların maddi manevi ihtiyaçlarını karşılayan, iman ve iç güvenlerini artıran, hayatın zorluklarına karşı dirençlerini güçlendiren, Allah'ın ihsan ve